hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Ash. Vione FM de. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vione FM de. Vione FM. Ali Süzen yayında. Vione FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Haftanın son yayınıyla sizlerle birlikteyim. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. İnanılmaz indirimlerde sizleri bekliyor hafta boyunca. Artık son 2 gün. Artezentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28 numarada hizmet veriyor. Bütün kartlarla, bütün sigortalarla çalışıyorlar. Ana dilinizde sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Bir aile hekiminden çok daha fazlası. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstraße 61 numarada hizmet veriyor. Animo Eczanesi'nden tüm reçeteli ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. Reçetesiz satılan bütün ilaçlarda, gıda takviyelerinde Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim alabiliyorsunuz. Fark etmiyor hangi gıda takviyesi, hangi ilaç. Birçoğunuzun kullandığı reçetesiz ilaçlar var. Wallensteinstraße 61, 20. Viyana. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Tertemiz, pırıl pırıl, lezzetli bir mekan. Gidenler biliyor zaten. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Ticaret yapanlar için en önerebileceğim çözüm ortağınız. Florya Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Star Ryzen, uzakları yakın ediyor. Sadece sevdiklerinize kavuşturmakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm senenin stresinden kurtulmak için en uygun tatil paketlerini sizlere sunuyor Star Ryzen. Artık 2 şubesiyle hizmetinizde. Graz'dan sonra Salzburg'da. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Quellenstraße 100 numarada. Her gün 7 çeşit çorba. Viyana'nın çorbacısı diyebiliriz. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum Gürbey Restorant'ı. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Rota Möbel'de inanılmaz kampanyalar var, özellikle koltuklarda. Rota Home'u söylemeye gerek yok zaten. Türkiye'de bile alamayacağınız fiyatlara ürün satıyor. Tüm yayın sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. WhatsApp hattımızı hatırlatacağım. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Süpersiniz. Bakacağız günün ilk mesajını. Bugün kim attı, kim hızlı davrandı, kimin eli hızlı. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 19 79.

Mehmet ablam hoş geldin. Vay vay vay vay vay vay. Gürcan abim hoş gelmiş. Kimler burada bir bakalım. Sizden uzak kuruldu kankam kurdu tuzak. Daha kaz gelecek lan ne şalak. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar, hoş geldin Gürcan abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Gürcan abinin sabah ritüeli. Terasta kahvesini aldı. Relax abi, sabah güne güzel başlıyor. Yeunt odak, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Onur ve Harun... Balıkesirli Gönenli Ayşe abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nihal Hanım günaydınlar. Hayırlı bereketli cumalar, herkese mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kötü biri değilim, sadece iyi olmaktan yoruldum. Güzel söz. Emrah günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emrah, kolay gelsin. Haydar amca günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın son günü iyisiyle diyor. İyi yayınlar diliyor, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Haydar amcaya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Haydar amca. İzmir, Urla'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Emine abla hoş geldin, Emine Altıntaş. Güzel bir günün olsun abla.

0: Şimdi Dündar bana inanmayacak. Ekran görüntüsü alayım o yüzden de.
1: Neredeydin bunca zaman? Sormadın hiç halimi.
0: Bak sırf Dündar için ekran görüntüsü alıyorum. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Aleyküm selam Raşit. Hayırlı cumalar. Kolay gelsin diye. Eyvallah kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kolay komen Raşit. Tamer günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin. Sesindeyiz diyor. Kolay gelsin. Bugün de yayın yap da 3 gün izin verelim sana. Vay. Allah razı olsun Tamer ya. İyi ki varsın. Güzel bir günün olsun Tamer. Dündar günaydınlar kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu mesajını okuduğuma göre ilk beşe giremedin Dündar. Yandım, bittim, kör sevdam, koyma el... Sürpriz bir isim bile var ilk beşte. İnanmayacaksın belki ama. Vay be. Senden daha hızlı telefon çekenler varmış Dündar. Yok, telefon çeken demeyelim de senden daha hızlı mesaj çekenler varmış. Aleykümselam bayram, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum herkese diyor. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun bayram. Bugün cuma, yollar açıktır büyük ihtimalle. Bol güneşli Vels sabahından selamlar, hayırlı cumalar diliyor. Kader Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Kader. Kolay gelsin, firma Forenius. Orada sesimizi duyan herkese de sevgiler, selamlar. Tek hayırlı cumalar mesajı attığım WhatsApp hesabı diyor. Hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Ferhat, hoş geldin kardeşim. Ferhat 54. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün demişken arkadaşlar, bugün Viyana'da çok güzel bir hava var. An itibariyle sıcaklık şu anda termometreler 15 dereceyi gösteriyor. Gün içerisinde 24-25 derecelere kadar çıkacak sıcaklık. Güneşli ve sıcak bir gün bizleri bekliyor. Hafta sonu 30 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar. Yanlış duymadınız. 30 derece. Tabi uzuncana bir hafta sonu var. Eğer bugün haftanın son günü olarak çalışıyorsanız, tabi ticarette, handle'da çalışanlar yarın da çalışabiliyorlar. Cumartesi, pazar ve pazartesi 3 günlük uzun bir tatil var. Pazartesi günü Avusturya'da resmi tatil. Salı günü Arefe, çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bu hatırlatmamızı da yapmış olalım. Yıldız Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, mutlu, güzel, sürprizlerle dolu bir gün olsun diyor. Amin inşallah, hoş geldin, hayırlı cumaların olsun. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Ali Bey, hayırlı cumalar herkese, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, hayırlı cumalar. Kemal hoş geldin kardeşim, abim iyi yayınlar. Hayırlı cumalar tüm Viyana FM ailemize. Güzel, bereketli, hayırlı bir gün diliyorum diyor. İyi ki varsın abim. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar kıymetli Ali abi ve Viyana FM ailesi diyor. Eyvallah Oğuzhan. Intergaz. Kolbe Gazze 70, 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Ufak bir hata yaptım diyor, erken bastım diyor Dündar. Yok, erken basmamışsın, geç basmışsın ya. İlk onda varsın Dündar. Cesaret abi günaydınlar, mutlu günler, hayırlı cumalar. Viyana FM ailesi diyor. Eyvallah Cesaret abi, hoş geldin. Ahi Bekaray 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Orada sesimizi duyan herkese de sevgiler, selamlar olsun. Kolay gelsin. Vay vay vay, kıymetli eşim de yayında. O eski günleri hatırladıkça, bir seni... Cümleten günaydın, hayırlı, bereketli cumalar olsun. Çok teşekkür ediyorum Nesrin Hanım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Süleyman günaydın, Süleyman Şimşek. Guten Morgen, hayırlı cumalar cümleten. Eyvallah Süleyman. Neredeydin dün akşam ya, gelmedin? Şimşek VIP Turizm yine yollarda. Gençler, Elis ve İlyas, Guten Morgen. Allah zihin açıklığı versin. Nasıl ya diyor, tamı tamını atmıştım diyor. Ayrımcılık yaşadık, vay be, isyanda raşt. Allah'tan ekran görüntüsü diye bir şey var yani. Ahmet Yakup Duman, kardeşim günaydın. Cumamız mübarek olsun abim, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Ahmet, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Mehmet Yıldırım, kardeşim günaydın. Hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun inşallah. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Mehmet, işin gücün rast gelsin. Easy Minimark 12. Viyana'da. Hayırlı işler diliyoruz. Mustafa abi günaydın. Mustafa Çetin, aleykümselam. Hayırlı sabahlar kardeşim, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma emekçi kardeşlerime ve size gelsin diyor. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Nur kokulu cumalar herkese, kocaman günaydın olsun diyor. Ayten Hanım geldi İstanbul'dan. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Güzel bir hafta sonu diliyorum diyor. Neslihan Hanım geldi Almanya'dan. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyoruz Neslihan Hanım. Daha önce istedik mi diyor. Tam hatırlayamadım ama. Tamam. Bir bakalım ya. Notlarımın arasında Tamer. Aleyküm selam Aydın Barut. Aydın abi hoş geldin. Günaydın, hayırlı cumalar inşallah diyor. Eyvallah Aydın abi. Ümraniye. Pepatshop. Paps. Bilmeyenler için hatırlatayım, Aydın abi patililerin kuaförü. Hem pet shop işletiyor hem de patililerin tüylerini kesiyor, saç tıraşı yapıyor. İstanbul'da, Ümraniye'de. Vay be, Süleyman dün akşam o güzel ızgarayı kaçırdı, vay be. Linz'de data center'da çalışıyordum diyor. Allah yardımcın olsun Süleyman. Sana kimse selfständig ol dedi ya. Vay gençler, Guten Morgen. Yasin ve Dündar yine yollarda. Geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5. sırasında bugün çok sürpriz bir isim var. Gökhan var, Gökhan İnal. Günaydın abim, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah diyor. Eyvallah Gökhan, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Gördün mü Dündar, sana ne dedim? Sürpriz bir isim var dedim. 4 numarada Şerife var. Şerife Küçük. Günaydın canlar. Herkese mutlu sabahlar. Hayırlı, bol bereketli bir günümüz olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şerife doğuştan mutlu olanlardan. Mutlu. Hayırlı cumaların olsun. Kolay gelsin. Yasin günaydınlar kardeşim. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Yasin var. Yasin Tekbaş. Flörtek. Tabii Yasin'in 3. sırada olduğunu duyan Dündar şu an krizde. Seni öpe koklaya dokunu İki numarada bugün Aziz Başkan var. Günaydın, hayırlı cumalar. Herkesin işi gücü rast gitsin. İyi ki varsınız diyor. Eyvallah Azim, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Cümleten hayırlı cumalar. Sadık günaydın. Hayırlı cumalar, hoş geldin. Top 5 listemizin bir numarasında bugün Sadık var. Sadık adı gibi Sadık. Her zaman dinler. Yazmasa da dinler. Ses ver diyelim, hemen ses verir. Sadık'ı bayağıdır da görmedik. Sadık salı günü geldi top oynarken. İki muhabbet edelim. Bu hafta kadro full olur herhalde salı günü. Sakatlar, cezalılar, rehad olanlar, herkes geri dönecek. Hadi bakalım. Ertelemezdim, ihmal etmezdim, anı biriktirmeyi. Suat günaydın, hayırlı cumalar, birinciyi tebrik ederim diyor. Eyvallah. Bütün ezberleri dinler. Suat çok centilmensin ya, güzel bir günün olsun Suat, işin gücün rast gelsin. Eyvallah Aydın abi. İçime çeke çeke yüreğini, yüreğime saramadım ya. Günaydınlar, hayırlı cumalar ve uzun güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Esin Hanım geldi. Esin günaydınlar, hayırlı cumalar. Güpgüzel, musmutlu bir günün ve hafta sonunu olsun. Aynen öyle. Uzun ve güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. İnşallah değerlendirelim. Hep beraber değerlendirelim. Olmasın aşksız günün. Vallahi benim hatun pusuda. Orada diyor yemek yiyip bir de evde mi yedin? Yiyemedim işte. Sıkıntı orada. O yemekleri bırakıp eve geldim. Görüyorsun bendeki fedakarlık. Hiç de bile diyor. Nasıl işte bile ya? Gökhan derece yaptı. Yasin derece yaptı. Dündar'da tık yok. Abi zaten ben diyor geçen hafta da üçüncü olmuştum diyor. Ha ben ha Dündar diyor. Bak Gökhan'ı görüyorsunuz mu? Sahip çıktı Dündar'a. Ha ben üçüncü olmuşum. Ha beşinci hiç fark etmez diyor. Ben demek Dündar demek diyor. Vay vay vay, helal olsun. Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalarınız olsun.

Gökhan kardeşimi tebrik ediyorum. İnşallah haftaya birinci olur diyor Dündar. Gönlümün şampiyonu. Eyvallah. Günaydın. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Nuray abla geldi. Hoş geldi. Güzel bir günün olsun Nuray abla.

0: Bu eserin hemen ardından yol durumuna bakacağız. Bugün cuma, muhtemelen trafik yoktur bu saatlerde, rahattır diye düşünüyorum. Ama bugün öğleden sonra özellikle Viyana dışına doğru yoğun bir trafik bekleniyor. İşten çıkanlar Viyana'dan kaçmaya başlıyorlar. Evet, bildiğiniz kaçıyorlar. Birçoğu Obösteraş, Dayamak, Nidösteraş oralara gidiyor.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Eğer ki yakın ülkelerde yaşayanlar varsa, Slovakya, Macaristan, işte Sırplar da mesela 3 günü değerlendiriyorlar. Abi Belgrad buradan aşağı yukarı 700 kilometre. Adamlar gidiyor. Viyana'da park yeri bulmak kolaylaşıyor. Sokaklar rahatlıyor. Pazartesi günü tekrardan trafik yoğunlaşır. Dönüş trafiği, salı günü de her şey normale döner. Viyana trafiği bugün gayet güzel. Öyle sıkıntılı bir durum görünmüyor. Aşağı yukarı her yer açık diyebiliriz. Sadece Südostangent'te A22 ve A23'ün birleştiği noktada hafiften bir yoğunluk var. Nussdorf ve Gürtel'de hafiften bir yoğunluk var. A22 Nordbrücke'de hafiften bir yoğunluk var. Geri kalan her yer gayet normal. Dün ne trafik vardı öyle ya, havaalanı yolunda Viyana istikametine doğru. Resmen yol kapandı. Trafiğe kapattılar. Sürücüler araçlarını istop etti. İndi arabadan. Öyle saatlerce sürdü olay. Trafik kazası nedeniyle yol komple ulaşıma kapandı. Biliyorsunuz o bölgede inşaat çalışmaları var. Yol şeritler bayağı bir daralıyor. Bir de acemi şu sürücüyse eyvah eyvah.

0: Şimdi bugün birbirinden güzel konularımız var. Sizlerin de konu önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Ben notlarımın arasına alıyorum. Bugün işleyemesek bile önümüzdeki yayınlarda mutlaka ama mutlaka işliyoruz. Öyle bir durum olduğunda WhatsApp'tan yazın. Çekinmeyin. Hani benim görmediğim, duymadığım, bilmediğim bir şey olabilir. Gönder gönder gelsin.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Cihat günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, bereketli yayınlar abi diyor. Eyvallah Cihat, küp güzel, musmutlu bir günün olsun. Esila, guten morgen fıstık. İyi derslerin olsun. Yiğit günaydın Yiğit. Yiğit genç bir kardeşimiz. Ben diyor yine yollardayım, Hırvatistan'a gidiyoruz diyor. Babamla gidiyoruz diyor. Bu sefer annen yok mu? Bak önümüz ya. Yiğit ne zaman yola gidiyor? 13 yaşında yanlış hatırlamıyorsun. Ne zaman yola gitse sürekli Viyana FM dinliyorlar. Babası yanında. Muhtemelen annesi de yanındadır. Aile boyu. Abi diyor beni hatırladın mı diyor. Hatırlamam mı? Yok. Durup durup güldüğümden çok aşığım çok. Normalde kadro Şampiyonlar Ligi. Anne, baba, abla ve Yiğit. Şimdi Yiğit yazar bana. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Onur günaydın Onur. Neredesin sen ya? Geç kaldın bugün. Herkese hayırlı cumalar. Günün güp güzel olsun abim diyor. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum Onur.

İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah diyor. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah İsmail'im. Günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. İsmail Koçer. Ispartalı Ayşe, Gude Morgen, patron, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah, sağ olasın. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Nurdan, günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar abi. Sağ olasın, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Aha, Haydar da geldi. Günaydın cümleten, hayırlı cumalar. Eyvallah Haydar'ım, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin Haydar. Ben fırçalarım abi Onur'u diyor. Bir daha geç kalmaz. Aynen Kemal, bir fırçala ya. Bu nedir arkadaş? Saat 7.30 yayına geliyor ya. Olmaz. Turnuva varmış. Yiğit, sen hangi takımda oynuyorsun? Seviyoruz seni Ali abi diyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Sana ve babana hayırlı yolculuklar diliyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. İnşallah iyi sonuçlar alırsınız. Hadi bakalım. Naide, günaydınlar. Abi keyifli yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum herkese diyor. Çok teşekkür ediyorum Naide, hoş geldin. Guten Morgen. Yok ya. Yok ya. Dündar diyor ki yok telefonları bozulsun, yok şarjları bitsin, ekranları kararsın falan. Bu bedduaların hepsini Yasin'e diyor, bak ya. Yasin, ben olsam arabayı sağa çekerim, indiririm Dündar aşağı. Şöyle kapalı çarşıda lokum getiren olsa da diyor, yesek diyor. İlla kapalı çarşı mı olacak? Hani açık çarşıdan olmaz mı? Böyle bağcılardan falan filan. Yani bence her yerden olur. Lokum olsun da. Kim getirecek Dündar onu ya? Yoksa İstanbul'da olan birileri mi var? Yok canım. Emin abla, günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin abla. Nasılsın? Hadi Allah kavuştursun. Bugün Murat abi geliyor var ya. Murat abinin askerlik bitiyor. Şafak atarsa bir dedik. Bugün doğan güneş. Doğan güneş. Artık tezkereyi alacak bugün Murat Erdat'la. Yok Raşit ya. Şimdi benim yayında bunu sorarsak herkes beni söyler. Başkasının yayında sorarsak onu söyler. O yüzden olmaz. Hem ayrımcılık olur. Red Star'da oynuyormuş Yiğit. Red Star Pensing. Hadi bakalım Yiğit. Bol bol goller atıp gel. Kapalı çarşı çok pahalı diyor Ayşe. Yok ya. Hem lokumlar kapalı çarşıdan olmaz. Mısır çarşısından olur. Eminönü'ndeki yer var ya, orası Mısır çarşısı. Kapalı çarşı daha yukarıda. Bediye, günaydınlar. Alo abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Geçen bir birinci olacağım tuttu, sen yayında yoktun. Saniyesine kadar uğraştım diyor bir de diyor. Neyse, başka bir zaman. Ama o zaman ne zaman ben de bilmiyorum diyor. Hayırlısı Bediye ya. Ama ben söyledim, dedim ki salı çarşamba yayında yokum dedim. Hem de kaç kere söyledim ya. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir cuma günü ve hafta sonu diliyorum. 5. ayı çok seviyorum diyor ya. Pazartesi yine tatil, aynen. 5. ayda çok tatil var Avusturya'da. Bir de 6. ayda bir tatil var. 6. ayın 4'ünde Perşembe günü. Sonrasında tatili unutun arkadaşlar.

Oo, az işim vardı abi diyor. Biz de bugün Bosna'ya gidiyoruz. Turnuva var bizim de. Hayırdır? Bosna'da ne turnuvası varmış ya Onur? Senin oğlan için mi? Valla benim oğlan top oynarken biz de çok turnuvalara gidiyorduk. Salzburg, Linz, Hollanda, Almanya. Dalaşıyorduk valla. Benim oğlan da önce Donaustadt'ta oynuyordu. Sonra FAC'ye transfer olmuştu. Donaustadt'tayken Avusturya içi geziyorduk ama FAC'ye transfer olunca abi Avrupa'yı gezmeye başladık. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Pazartesi bizim de tatil o zaman diyor, bir bakayım diyor. Bir bak bakalım, Hollanda'da tatil var mı pazartesi? Taze lokumlar Mısır çarşısında diyor, Eminönü'nde aynen. Olur olur diyor, Mısır çarşısından da olur, sokaktan da olur, her yerden olur diyor Onur. Yeter ki lokum olsun, işte böyle ya. Valla bugün arabadan indiremez diyor. Ha, indirirse de işime gelir diyor. Bir sürü çimento yapacağız. Aa, işi biliyor var ya. Bugün diyor bana dokunamaz Yasin diyor. O yüzden rahat rahat saydırıyor. Eyvallah Yiğit, hadi bakalım. Senden güzel goller bekliyoruz Yiğit. Futboldan anlamayan birisi böyle başarı dilediği zaman hemen gol bekliyorum. Abi adam belki kaleci. Yani niye gol bekliyorsun? Yani kaleci de bu oyunun en iyi parçalarından bir tanesi. Belki iyi bir defans oyuncusu. Yok abi, illa gol atacak, gol. Top oynuyorum dediği zaman işte top oynuyorum ben. Kaç tane gol attın abi, ne golü ya, bir dur ya. Bir dur ya.

Şimdi bayramları kutluyoruz Avusturya'da da bizim için tatil günü. Hani dini bir anlam ifade etmiyor birçoğumuz için. Kutluyoruz ama ne yani? Kutluyoruz derken biz tatil yönü ilgilendiriyor bizi. Başka yönü ilgilendirmiyor açıkçası. Ama ne bayramı olduğunu da bilmemizde fayda var açıkçası. Hem ismini hem de ne kutladıklarını bilirsek iyi olur, güzel olur. Neymiş bu Pfingsten? Hristiyanlar için önemli bir bayrammış. Paskalya'dan 50 gün sonra kutlanıyor. Ertesi günde Pfingstmontag olarak kutlanıyor ve tatil günü ilan edilmiş resmi olarak. Kutsal ruhun havarilere inişinin kutlandığı günmüş bugün. Çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de resmi tatil olarak kutlanıyormuş. Diğer ülkeleri yazmıyor.

Yoksa işe giderdim diyor. Hollanda'da da tatilmiş. Ispartalay şöyle diyor. Bayram hazırlığı yaparız biz de, olsun diyor ya. Tatil günü değerlendirmek lazım. Herkes kendi bayramının derdinde. Bir diyor şefe sorayım. Sor bakalım şef ne diyor. Yasin geldi. Yasin Akboğaz. Star Ryzen. Star Ryzen Graz. Steyermark müdürümüz Yasin. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Cihat diyor ki abi diyor, futbolda atan ve tutan önemli diyor. Aynen, atan ve tutan önemli de halk arasında öyle değil vallahi. Adam diyor ki yeğenim kaç tane gol attın sen ya? Yahu dayı ne golü ya? Ben kaleciyim. Olsun diyor ya. O da oynuyor diyor. Gol atmayınca bir şeyden sayılmıyor yani. Aleyküm selam hacım, neredesin sen ya? Uğur hacım. Wovarstu hacım. Avusturyalıların çoğu kendisi bile bilmiyor diyor bu bayramları. Sorma, bilmezler. Abi olayın tatil yönüne bakınca bayramın ne olduğu, hani adını bilirler belki detayını bilmezler. Tatil olsun da çamurdan olsun ya. Aa Yiğit'i görüyor musun abi diyor, ben sol kanatta oynuyorum diyor. Sol açık oynuyormuş. Hücuma yönelik sol kanat oynuyorum, ona sol açık diyorlar. Sol bek, sol açık. Oo, sol ayaklıymış. Hadi bakalım Yiğit. Sana salı günü soracağım kaç tane gol attın diye. Gol atmazsan babam bıraksın seni Hırvatistan'da. Cem lokum mu getiriyormuş? Yok canım diyor, duymadım diyor. Cem çoktan Viyana'ya gelmiştir, uyuyordur şimdi ya. Cem değil. Çok tanıdık bir arkadaş bu. Bugün Cem dönüyor ya İstanbul'dan diyor. Lokumu o mu getirecek diyor. Cem mecbur getirecek yani. Boş gelme şansı yok Cem'in. Uyuyordur o şimdi. Herkese hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Günaydın Hüseyin abi. Guten Morgen. Güzel bir günün olsun Hüseyin abi. Lokum mokum demişken Faruk da tatlı getirecek. Salı günü baklava getirecek. Resul Pindrinks getirecek. Öyle konuştuk. Sıraç'ın turnuvası var. Aa, hadi bakalım başarılar Sıraç. Gel yabani. Şarkıda gel yabani diyor. Şenol geldi bizim ya. Bah ya. Abi olacak iş mi ya? Gel yabani diyor Şenol. Bugün Şenol'u kızdırayım biraz. Vallahi diyor karnım ağrıdı gülmekten. Kutsal ruh her hafta inebilir mi ya diyor. Lütfen diyor her hafta insin o kutsal ruh da diyor, bize tatil olsun. Hani futbolcular sahaya giriyor, girerken Hristiyan futbolcular şey yapıyorlar ya. Kutsal ruh baba ve oğul. Abi gel yabani dedim, Murat abi de geldi, Murat Erdatlı. Olamaz böyle bir şey ya. Abi bu şarkıyı mı beklediniz gelene kadar? Allah'ınızı severseniz onca şarkı var ya. Hani canımlı, cicimli, yakışıklı, bilmem ne, karizma şarkılar var. Gel yabani deyince hem Şenol geldi hem Murat abi geldi. Yapacak bir şey yok abi. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Şimdi yola çıktım diyor. Bana da hayırlı yolculuklar. Hadi bakalım Murat abi, sağlıcakla gel inşallah. Yolun açık olsun. Murat abi tezkereyi almış. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Eyvallah Şenol, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.
Bence de diyor bu kutsal ruh her hafta diyor insin diyor. Her hafta inerse biz nasıl çalışacağız ya? Süleyman günaydın kardeşim. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah Süleyman. Süleyman bugün çok işimiz var. Süleyman çok. Biri beddua etmişti 10 dakika sonra geyik arabaya kafa attı vallahi diyor. Yok canım. Gökhan sendeki de ne şanssızlık be kardeşim ya. Vallahi geçen de... Dündar sen beddua falan etme vallahi. Aman kardeşim sen beddua falan etme ya. Bak görüyor musun Gökhan'ın arabaya geyik çarpmış. Ali Süren de yiyecek mi bunlardan diyor. Tabii yiyeceğim ya baklava, pindirin, lokum hepsi. Hepsine talibim. Hiç eksik yok. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkesin cuması hayırlı olsun. Sağ olasın abla bilmukabele. Güzel bir günün olsun. Abi yine mi fıray aldın diyor kendine diyor. Montak günü fıray... Ya niye fıray alayım ki zaten tatil. Tatil günü fıray almaya gerek var mı? Arkadaşlar ben Avusturya kanunlarına göre çalışıyorum. Bayram varsa bana tatil. Türk bayramlarına göre de çalışıyorum. Bayramın birinci günü de izin verdim kendime. Mübarek gün, Kurban Bayramı.

her yerde kendilerini belli ediyorlar. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Mahmut hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Mahmut, Yasin'le konuştum ben. O parke döşeme işi için arayabilirsin Yasin'i. Haberi var yani, haberin olsun. Sonra da numarasını göndermiştim zaten. Var var, Suat günün sorusu var. Birazdan geliyor. Geyik muhabbetini bitirirsek. Geyik muhabbeti yapıyoruz. Adamın arabasına geyik çarptı. Olamaz yani. Her zaman diyor yayına katılamıyorum diyor ya. Sağlık olsun ya. Vaktiniz oldukça arkadaşlar. Öncelikle herkesin işi gücü. Önce iş. Sıralamayla gidersek önce sağlık, sonra iş, sonra radyo. Muhabbet her zaman yaparız. Sıkıntı yok. Yeter ki herkesin işi gücü güzel olsun. Sağlığı sıhhati yerinde olsun. Vakti olan her zaman bekliyoruz. Biz buralardayız. Sen konsolos musun ya diyor. Her ülkenin bayramında da boşsun. Ya konsolos olsam gene büyükelçi, büyükelçi. Hem Türkiye hem Avusturya abi. Çifte. Çifte bayram yapıyorum ben. Yasin ne yapayım abi? Şimdi kurban bayramı, mübarek gün. Finks'ten tatil abi, ne yapayım yani şimdi.

Abi diyor Onur ne getirecekmiş? Ta Bosna'ya gidiyor diyor. Bosna'dan ne getirilir ya? Cevap çiçi getirecek. Ne getirecek? Süleyman da diyor ki bizim Süleyman Şimşek. Abi diyor biraz daha zorlasan diyor Afrika'daki bütün kabilelerin bayramlarında da kendine tatil alacaksın. Çok mantıklı bak bunu hiç düşünmemiştim Süleyman ya. Vallahi ben bunu niye düşünmedim ya. Abi yaprak ve mızrak ikilisini pek sevmiyorum ben.

0: Şenol sesli mesaj gönderdi. Açmadan önce bir besmele çekeyim de ne olur ne olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bakacağız.
1: Bu arada baklava baklava diyorsunuz. Mega baklavalar geliyor. Uygun da fiyatı. Arkadaşlara buradan duyuruyorum. Tepsi tepsi alın da sebabınıza dağıtın. Garibanlar yesin. Hem bütçenize fazla dokunmaz. Hem de fazladan sebap işlemiş olursunuz diye.
0: Şimdi sadece bunu garibanlara mı veriyorlar? Garibanlar mı baklava yiyebiliyor Şenol? Yani ben şimdi baklava yiyebiliyorum. Diğer işte mesela Murat Erdatlı zengin. Sen zengin. Sen yiyemiyor musun abi? Ben garibanım. Ben her türlü yerim. Problem yok.
1: Hadi herkese hayırlı cumalar tekrardan. Murat abi özelden görüşeceğim seninle. İşim var.
0: Oo.
1: Hadi Allah'a emanet ol.
0: Murat abi yandın. Eyvah eyvah. Onur buzdolabına mıknatıslı görsel getirsin diyor. Hacım bak mıknatıslı görsel istiyor Onur ona göre. Yok abi diyor hallettik çok şükür diyor ya. Eyvallah. Ne öreyim Rıza'ya? Gittik geldik toplantılar moplantılar. 2 günde 1500 kilometre yol yaptık. Daha ne olsun. Şenol'un Mega ile ortaklığı mı var diyor. Valla ben de şüpheleniyorum artık. Yüzde kaç hissesi varsa artık. Işte. Arkadaşlar Avusturya dedik, bayram dedik. Hadi bakalım bugün hayatın içinden bir şeyler isteyelim sizden. Zorlama, Avusturyalıların en uyuz olduğunuz özellikleri, halleri var. Onları bir yazın bakalım ya hep birlikte bir öğrenelim. Böyle çok gıcık huyları var. Yani çok iyi insan dediğiniz bir Avusturyalı'nın bile öyle gıcık bir huyu oluyor ki. Yok artık diyorsun yani bu ne diyelim kanlarında var ya. Öyle. Her milletin bir özelliği olur ya. Avusturyalıların en uyuz olduğunuz özellikleri. Hadi bakalım yazın yazın gelsin. Hapı yuttum diyor. Özelden Şenol yazıyorsa diyor. Vallahi harbiden hapı yuttun sen Murat Erdatlı. Murat abi doktor değilsin ama hastan çok ya. Vay vay vay kimleri görüyorum. Hasan kardeşim gelmiş ya. Hasan'ım neredesin sen ya? Dan Küken Mistelbach. Vallahi artık kaç gün, kaç hafta, kaç ay oldu bilemiyorum yani. Sayamadım o kadar çok oldu ki. Hayırlı işlerin olsun Hasan'ım. Güzel bir günün olsun. Abi diyor. Ich bin kein Rassist, aber. Diyorlar ya diyor. Irkçı değilim ama. Yani bir insan öyle herhangi bir cümlede böyle başlayıp ama diyorsa abi sıkıntı vardır orada. Yani kesin sıkıntı var. Ich bin kein Rassist, aber.

yol boşken yol vermeleri. Acayip gıcık olurum. Zaten arkam boş. Bas git ya diyor. Değil mi? Abi basket niye yol veriyorsun ya?

Yani tam Avusturyalı olanların bir gıcıklığını görmedim diyor. Gıcık bir huyunu görmedim. Ama diyor karışık olan Avusturyalılar var. Mischlingler var diyor. Ha, bu Macar.

kırmaları. Onlar diyor aynı bizimkiler gibi sonradan görme oluyorlar biraz diyor. Olabilir. Avusturyalılar gayet disiplinli, kendine göre kimseyle derdi olmadan yaşayanlar insan. Herkes kendinden sorumlu diyor. Eyvallah. Takacaksan elleri koluna, bu aşk nasıl derim o zaman. Nereden geldiğini öğrenmek istemeleri bir şekilde diyor konuyu oraya getiriyorlar. Ayar oluyorum abi diyor. Voyakomstu. Voyakomstu Rıza.

Avusturyalıların en gıcık huylarından bir tanesi, bir ürün satıyorsun diyelim ki 9.99, 9 euro 99 cent arkadaşlar. 1 cent, abi o 1 cent için bekliyorlar. Vallahi gıcık oluyorum o huylarına ya. $9.99. Abi işini halletmişim, her şeyi yapmışım. Adam bekliyor kasada, lan diyorum bu neyi bekliyor esnaf olduğumuz zamanlarda. Diyorum ki bitti. Ne diyor, en sent vermedin bana diyor. Hayda, hayda. Prensip diyor ya, ben prensip olarak alırım 1 sentimi diyor. Adam haklı mı? Haklı valla. Avusturyalıların en gıcık olduğunuz özelliklerini yazın, gelsin. Ama bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki 10 euroluk bir ürün var, tamam mı? Adam soruyor, bir şey yapabilir misin diyor fiyatta. Diyorsun ki hadi 1 euro düşüreyim, 9 euro olsun. Adam 10 kere danke danke danke. Abi... Orada bizim Türk olsa 10 euro 9'a vereyim sana. Hastır de. 5. Ne lan bu? Yani öyle de bir durum var.

Para adamın değil mi diyor. Bekler o zaman. Dayanamadıysan 2 sent versen de girdi. Niye 2 sent vereyim ya? Prensip meselesi. Şenol'un sesli mesajını vereceğim. Aba diyen herkese gıcığım diyor. Aba, aba. Benim gıcık olduğum diyor açık büfede az yemek almaları. Aslında az alıp çok defa alıyorlar. Biz bir kere de çok alıyoruz diyor. Az yiyormuş gibi yapıyorlar. Benden kaçar mı diyor. Kül yutmam ben diyor. Ya adamlar sindire sindire tadına baka baka yiyorlar. Sen olayı yanlış anlamışsın. Ya ben mesela birçok Avusturyalı mıy mıy mıy hareket etmelerine gıcık yapıyorum. Diyelim ki açık büfede önünde bir Avusturyalı var. Abi yemek ona bakıyor, o yemeğe bakıyor. Alayım mı, almayayım mı? Alırken böyle ağır hareketler. Al geç abi, neyi düşünüyorsun ya? Bir de böyle hepsine tek tek bakıyor. Elma armut seçer gibi. Abi alacaksın oradan bir parça et. İşte bir parça sebze, bir tane patates. Neyi düşünüyorsun abi? Allah'ını seversen ya. Yani.

Arkadaşlar benim adım Şenol. Ben öyle hiç kimse için şey yapmam. Böyle

Abi diyor çok mıy mıy hareket ediyorlar diyor ya. Park yerinden çıkacak diyor. Sinyali veriyorsun, bekliyorsun diyor. Adamın hiç umurunda değil diyor. Biniyor arabaya diyor. Oturuyor. Yavaş kemerini bağlıyor. Eşyası varsa yerleştiriyor. Sonra diyor abi navigasyonunu takıyor, açıyor. Hiç diyor umurunda değil. Arkada sıra olmuş, olmamış. Evet ya, ona ben de şahit oldum. Gerçekten hiç umurlarında değil. Önce ben. Yani bencillik var herhalde demek ki.

Bat Herring kurdayım diyor. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Şifa olsun inşallah Gülşen Hanım. Hayırlı tezkereler şimdiden. bu kurlar falan hep emeklilik yatırımları şimdiden. Hazırlıklar başlamış emekliliğe. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Şaka bir yana, hiç hastalanmadınız, doktora gitmiyorsunuz, kranga çıkmıyorsunuz, kura gitmiyorsunuz. İşte emeklilik yaşı geldiğinde krankasa diyor ki hayırdır sen bugüne kadar hiç hastalanmamışsın, hiçbir şeyin yok, taş gibisin, turp gibisin. Hadi oradan diyor, hadi. O yüzden kranga mranga çıkın arada yani. Hepten de böyle ben sağlamım bana bir şey olmaz moduna geçmeyin. Azarlayınca iyi davrandıkları doğru diyor. Eyvallah. Gerçekten doğru bir olay. Abi diyor benim gıcık olduğum bir şey yok diyor. Ben kendimi tam onlara uydurdum diyor. Ampasen ettim diyor. Sorun yok yani benim açımdan. Raşit sen onlara ampasen mi ettin? Yok canım. Demek ki bütün gıcıklıkların, uyuz huyların o yüzden geliyor. Ha, bak şimdi olay oldu. Bak bak bak. Bak. Abi diyor bir tek diyor bahşiş olayı onların diyor. Bahşiş kültürü var adamlarda. Çok takdir ediyorum diyor. Değil mi? O doğru ama. Gene telefoncudan anlatayım abi. Adam geliyor diyor ki kontür yükle diyor kutuğa. Ben yüklüyorsun abi. 10 euro kontür yüklüyorsun. 5 euro bahşiş atıyor. Bu ne diyorsun ya? Diyor ki iyi ki varsın diyor ya. Sen olmasan bunu bana kimse yüklemez. Hiç diyor bir yere gitmeyin diyor ya. Bu dükkan iyi ki var diyor. Bak. Bizim Türklerde de ne oluyor biliyor musun? Anlatayım mı arkadaşlar? Ne yaptın ki diyor. İki düğmeye bastın orada. Param verişti. Işte.

Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. İstanbul Sabiha Gökçen'den selamlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese diyor. Allah'a emanetsiniz. Oo Cem, hadi bakalım. Cem, hasretle yolunu bekliyoruz. Getireceğin lokumları, tatlıları bekliyoruz ona göre. Ha. Bak, kulağını çınlattık sabahtan. Cem dedik, boş gelmez. Hayırlı yolculukların olsun kardeşim. Sağlıcakla gel inşallah. Aydın abi, Aydın Türeyen, günaydınlar abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Melek Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Bonjour Melek Hanım. Arkadaşlar bu arada mesela Melek Hanım Fransa'da yaşıyor. Fransızların gıcık kaptığın huylarını söyleyebilirsin, yazabilirsin. Ispartalı Ayşe Hollanda'da yaşıyor. Nihal Hanım Almanya'da yaşıyor. Neslihan Hanım Almanya'da. Hani aktif katıldıkları için söylüyorum. Avusturya dışından bir ülkeden katılıyorsanız o ülkedeki insanların gıcık bir huyunu, uyuz olduğunuz bir huyunu yazabilirsiniz. Aynı şekilde Türkiye'de yaşayanlar da eğer ki bir yabancıya denk geldiyseniz gıcık bir huylarını yaşayabilirsiniz. Yok yabancıya denk gelmedim derseniz yabancı bir ülkede yaşayan, yani bir gurbetçi tanıdığınız varsa, onların gıcık bir huyu varsa onu yazabilirsiniz. Var var, bizim gurbetçilerde de gıcık huylar var. Yok değil şimdi yani. Az değiliz yani. Abi diyor, adamlar çok relax diyor ya. Çok gıcık oluyorum diyor. Eyvallah. Gerçekten çok relax adamlar. Gıcık olmayacak gibi değil yani. Başımdan geçen bir olayı anlatayım diyor. Mali müşavir kursundayım. Ders başlayacaktı. Kapıyı kapatıyorum. Tam o esnada oradan iki orta yaşlı Avusturyalı geçiyor. Diyorlar ki diyor, kesin Almanca kursu var orada. Kapıyı kapattığını görmüşler Bedia'nın. Yani Bedia başörtülü. Kesin orada Almanca kursu var. Çok iyi. Böyle başınızdan geçen olaylar varsa onları da yazabilirsiniz. Onları da okuyalım. Müşteriye gittiğimiz zaman kahve İkramında bulunmamalarına gıcık kapıyorum diyor. Artık dayanamıyorum, ben soruyorum. Wishots meet an Kaffeehaus. Leider. Keine mehr. Ya Gürcan abi, sen de yani her yerde kahve istiyorsun arkadaş, olmaz ki böyle ya. Biz olsa abi, bırak kahveyi, adama yemek ikram ediyor senden. Ne yen, ne içen?

Bugün işte diyor Avusturyalılar rüyama girecek ha diyor. Avusturyalılara biraz sempatim vardı. Raşit yüzünden o sempatim de kalmadı. Madem Raşit entegre oldu sevmiyorum. İyiydi bu, çok iyi. Raşit senin yüzünden Avusturyalılara gıcık olmaya başlamışlar bak. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Salzburg müdiremiz. Abi diyor ben idiot gibi davranmalarına, yani aptal gibi davranmalarına gıcık kapıyorum diyor. Hiç pratik zeka yok. Full yasa ve prosedür diyor. Aynen ya, hiç sorma. Gerçekten çok gıcık kaptığım konulardan bir tanesi. Ya bir iş var, çok rahat halledilebilecek bir iş. Hiçbir sıkıntısı yok yasal olarak, öyle böyle. Yok abi, illa kitapta yazdığı gibi olacak. Hiç ekstra kafalarını yormuyorlar, hiç ekstra düşünmüyorlar. Böyle olacak diyorlar, bitiriyorlar. Abnormal, abnormal. Hiç abi, insan biraz pratik düşünür ya. Olay çözüm odaklı olur. Yok abi, çözüm odaklı değil. Bence en kötü huyları ezmezsen eziyorlar seni diyor. Biraz sert gözükmen gerekiyor, yoksa tepene çıkarlar. Eyvallah, ben bu konuda aynı fikirdeyim. Birebir aynı fikirdeyim. Eğer gücünü göstermezsen seni ezmeye kalkıyorlar arkadaşlar. Açık ve net. Hor görüyorlar. Benim amcamın oğlu Almanlarla bağırarak konuşuyor. Abi niye bağırıyorsun? Normal konuşsana diyorum diyor. Yok diyormuş ya, altta. Eğer ki bağırarak konuşmazsam alttan almazlar, üste çıkmaya çalışırlar. Evet. Güzel. İçebildik mi? Aşırı kuralcı ve katı olmaları diyor. Çok gıcık diyor. Soğuk veya mesafeli görünmeleri, fazla direkt konuşmaları kaba gibi algılanabiliyor diyor. Dakikliğe aşırı önem vermeleri, bürokrasiye çok bağlı olmaları, mizahlarının bazen kuru ve sert olması, iş odaklı ve ciddi görünmeleri, ama öte yandan düzenli, güvenilir ve dürüst olmaları. Aynen. Bak, bunların hepsine katılıyorum. Dakik olmaları konusunda da gerçekten takdir ediyorum. Yani bence kötü bir özellik değil. Çok dakik olmaları iyi bir şey. Yani mizah olaylarına gıcık kapıyorum abi. Hiç alakası yok. Bir kelime söylüyor, sonra basıyor kahkahayı. Kahkahayla masadakileri güldürmeye çalışıyor. Espri yaptığını zannediyor ama tırt. Yok bir şey yani ortada. Bir de şöyle bir şey var. Kapandıyorum, kalan sayfamız mümkün değil. Bu son değil. Abi her olayı, her şeyi böyle içmek için bir fırsata dönüştürüyor adamlar ya. Ya her şeyi içmek için. Bak, Vorarlberg'de toplantıdayız. Akşam yemeği saat 7'de başlıyor. Abi 11'de biter mi 7'de başlayan akşam yemeği? Normal değil ya. Mıy mıy mıy mıy. Onu alkışlatıyor. Onu alkışlatıyor. Abi orada yani 40 kişilik bir yemek organize etmişler. Masadaki 20 kişiyi alkışlattılar. Yok böyle bir şey. Birbirlerini gazlıyorlar. Ama dürüstlük konusu gerçekten takdir edilecek konulardan bir tanesi. Güvenilir olmaları, düzenli olmaları, dakik olmaları takdir edilecek konular, onları söyleyelim. Fazla direkt konuşmaları, direkt konuşmalar okey. Fazla direkt, ya bence direkt konuşmak kötü bir şey değil, iyi bir şey.
Yani insanın arkasından konuşmaktansa direkt yüzüne söylemek daha mantıklı, daha iyi. Ama yerine göre tabii ki. Bizim Türkler bahşişi geçtim abi diyor. Normal taksi parasını öderken benden indirim bekliyorlar. Ya Rıza, kardeşim. Adam sana diyor ki mesela ben seninle geldim. Bindim taksine, dedim ki 22. Viyana'ya gidelim. Gittik. Kaç para tuttu? 20 euro. Ben sana niye 20 euro veriyorum ki abi? Sen de benimle birlikte 22'ye gidiyorsun. 50-50 halbe halbe yapmamız lazım. 10 euro benden, 10 eurosu senden. Tabii indirim yapacağım. Hollandalı Gamze geldi. Gamze Hanım Lebstunoch. Yok, Almanca bilmiyor ki, nereden ne dediğimi anlasın. Gamze, yaşıyor musun sen ya? Vallahi Gamze Hanım uzun zamandır sesi soluğu çıkmayanlardan. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ah yaralar, ah yaralar. Ya şimdi Nihal Hanım, öyle değil. Her yazılan doğru da bizim insanımız diye devam ediyor. Tamam, bunu okumayacağım çünkü konu dağılacak bu sefer. Gün gelecek bizim Türklerin de iyi yanlarını, kötü yanlarını soracağız. Mesele o değil. Mesele şu anki konumuz Avusturyalıların ya da Almanların ya da yaşadığınız ülkedeki oranın yerlilerinin kötü alışkanlıklarını, kötü huylarını, gıcık huylarını, uyuz olduklarımızı soruyoruz. Gün gelecek diyeceğiz ki yani bizim Türk toplumunun kötü huyları, iyi huyları, onları da soracağız, onları da konuşacağız. Şimdi o tarafa daldığımız zaman konu komple dağılıyor. Herkes önce diyor kendi kapısının önünü süpürmesi lazım. Ama konu o değil ki şimdi. Konuyu dağıtmayacağız orada. Güzel örnek vermiş Nihal Hanım da. Oraya girersek çıkamayız işin içinde. Unutmazsak salı günü bu konuyu konuşalım. Ya da bayramdan sonra konuşalım. Hatırlat Nihal Hanım. Gönenli Ayşe abla. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli cumalar diyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Abla sürekli mesaj yazınca senin mesaj üste kayıyor. Ben eski mesajlardan devam ettiğim için senin mesajı bir türlü okuyamıyorum. Çünkü yazdığın zaman hep üste kayıyor. En üstte kalıyorsun ve o yüzden mesajın okunmuyor abla ya. Ah yaralar, ah o yaralar, ah. Hayırlı cumaların olsun Ayşe abla. Ah yaralar, ah o yaralar, ah yaralar, oh. Ha, ben diyor şimdi anladım diyor. Ben Avusturyalıları ezdiğim için diyor onlarla çok iyi anlaşıyorum diyor. Hep diyor benim dediğim oluyor diyor. Avusturyalıların ortamına girince onlar genellikle bana uyuyorlar. Bize laf sokmasın diye. Biraz yapmacık da olsa iyi oluyorlar bana karşı diyor Murat abi. Ya Murat abi, sana uyumamaları mümkün mü ya? Sana uyumamaları mümkün mü abi? Adam tarikat kuracak abi neredeyse.

0: Günaydınlar Ali Patron ve Viyana FM dinleyenleri. Evet, yıllardır Hollanda'da yaşıyorum. Artık buradaki kültürü, yaşayışı öğreniyoruz, görüyoruz. Yemek kültürleri, eğer misafirleri, yani annesi babası bile gelse, akşam yemeği yiyecekse randevuyla geliyorlar. Akşam yemeğinde kimsenin evine randevusuz gidemezsin zaten. Hele bir de doğum gününde biz açık büfe hazırlarız. Onlar bize gelirler, açık büfeden sınırsız yerler. Biz onların evine doğum gününe gittiğimiz zaman ortada kırıntı, işte sürme salatalar, krakerler, onları süreceksin. Bir kahve isteyeceksin, sorarlar. İstiyor musun Ayşe kahve? Niye soruyorsun abi ya, getir ya. O zaman çekiniyorum, aç kalıyorum ben.
1: Dua et, senden para istemiyorlar. Ayşe kahve ya. Fiyat 50 bitti. Ekstraya giriyor. Ya ben şeyi bile duydum ya. Evine misafirliğe çağırmışlar. Abicim, evine misafirliğe çağırmışlar. Herkes kendi yediğini içtiğini ödemiş. Ne diyorsunuz buna? Gerçekten yaşanmış bir olay Viyana'da. Hayır diyor, konu niye döndü dolaştı yine bana geldi. Allah Allah diyor ya. Bari cuma hürmetine yapmayın ya diyor. Ayıp bir şey diyor ya. Ben de kızmış gibi yapayım diyor. Kız bakalım Raşit, hadi kız bakalım. Avusturyalı da ne, bir dur bakayım. Avusturya'da ağlamayana meme yok, emzik yok diyor. Vallahi sorma ya. Alkışlanmaya mı gittiniz oraya diyor. Yok, ben alkışladım vallahi. Birinci alkışlayan olmadı orada. Ben hazırcı, yiyici tayfa abi. Abi Viyana'dan gidiyoruz, misafir gidiyoruz yani. Ben niye orada çalışayım ya? Bugün selam verip yarın sen kimsin gibi, tanımamaz gibi bakmalar diyor. Valla maalesef öyle bir huylarda var. Sadece bir günlük değil de hani abi 40 gün iyisin, güzelsin, her şeyle. Ufacık bir şey böyle ters gitsin abi. Ana, aynı düşmansın. Aynı düşmansın hemen. Dükkanda yine çok başımıza gelirdi. Adamın 8-10 yıl işini yapmışız. Hiçbir sıkıntı yok. Ufacık bir sıkıntı olmuş. O da işte ayarlarını bozmuş. Eliyle orayı boraya oynamış. Hani gelip dese ki ya şunda bir sıkıntı var. Yok. Senin verdiğin mal bozuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya bir aleyküm selam, bir derdini bir dinleyelim. Gruskot. Bir bakak ne olmuş. Yok, olmaz. Seni alkışlasardı şimdi nasıl pohpohlardın diyor. Bak ya, işte dünler beni alkışlamadılar, o yüzden radyoda yerin dibine sokuyor bunlar. Beni alkışlayacaklardı dünler, yapmayacaklardı bunu bana. Kendileri kaşındı dünler. Rezil edeceğim onları. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Emine Yalçın geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi Emine Hanım da şimdi, geçen de dedim neredesin sen, fırçaladık, normalde dinlemiyorsun. Hemen geldi, iyi yaptı, hoş geldi. Ne yiyorsun diye soruyoruz da diyor, ama arkasından da bir iş veriyoruz. Anlaşılan işi yaptırıyoruz ve de fazlası, aynı paraya şunu da yaptırıyoruz diyor. Var var Mehmet, o huyumuz da var. Var var, oluyor yani. İş yerinde Doğu Almanya'dan gelen birkaç Türkçe küfür öğrenmiş. Bunları bana saydı. O an elimde ne varsa fırlattım. Göğsüne denk geldi. O andan itibaren Tamer mein beste Freund diyor diye. Küfür kesildi değil mi birden Tamer? Mein beste Freund Tamer. Uzun lafın kısası, kültür çatışması, yapacak bir şey yok diyor değil mi? Viyana dışında küçük şehirde daha çok ilginç olaylar oluyor diyor. Dakikaya önem veriyorlar ama bir saat doktorda bekletiyorlar. Yani doktor dakik değil diyor. Yani olabiliyor, evet. İş yerinde de ismimden dolayı görüntü yok diyor. Bu sene rasist bir psikolojik saldırıya uğradım. Özrümü de aldım ama diyor. Ha, güzel, bravo. Sadece isminden dolayı rasist bir psikolojik saldırı. Bilgili olunca egolarına dokunuyor. Bu yabancı nasıl eğitimli olur, nereden biliyor bunları der gibisinden diyor. Eyvallah. O zaman ne yapacağız? Kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Yaşadığımız ülkenin örfü, adeti, kültürü, kanunları, yasaları, her şeylerini iyi bileceğiz. İyi bileceğiz ki ezilmeyeceğiz. Ramazan. Ramazan daha demir müdürüm hoş geldin. Yakında patron diyeceğiz Ramazan'a. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Ramazan patron diyeceğiz ya. Az kaldı.

Allah'ım bütün gün Ayşe'nin attığı sesli mesajlar dinlediğim yetmiyor. Bir de radyodan dinliyorum. Çıldıracağım artık diyor Gamze. Vallahi Ispartalı Ayşe nasıl yıldırdıysa Gamze'yi, tüm gün diyor sesli mesaj atıyor, bir de radyoya atmış diyor. Yok böyle bir şey diyor ya. Ya Gamze 2 dakika kafa dinlemeye geldi, onda da Ayşe. Almanya'da bu saydıklarınızın hepsi var Ali Bey diyor. Ama ben kendimce en çok şuna gıcık oluyorum. Kapalıyım diye beni Almanca bilmiyor sanıyorlar. Bak biraz önce aynısını Bediye de demişti. Bakıyor, ondan sonra iyi konuşuyorum. Ağzı bir karış açık kalıyor. Halen daha 60'lı ya da 70'li yıllarda olduğumuzu sanıyorlar diyor. Eyvallah. Aynısını Bediye de yazdı. Başına birkaç kere gelmiş çünkü. Hayırlı cumalar, güzel yayınlar Ali diyor. Kalbi güzel insanlara güzel neşeli günler diliyorum. Reis'ten selamlar. Aleyküm selam Mesut abi. Mesut Reis güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun Mesut abi. Tabii ki hepsini aynı çuvala koyamayız. Almanlar çok disiplinli, planlı, güvenilir buluyorum. Evet soğuk insanlar ama o şekilde yetiştirilmişler. Küçük yaşta kendi ayakları üzerinde kalmayı öğrenmişler. O yüzden bir senti bile arıyorlar. Bizler gibi 30'una kadar baba parası yemiyorlar mesela. Yani derin konular bunlar diyor. Sonu gelmez diyor. Aynen. Şerife Küçük katılıyorum.

bu kanun kural bilme konusu gerçekten çok önemli. Yine esnafken yaşadığımız olaylardan anlatayım. Herhangi bir olay oluyor. Yabancısın ya, hemen diyor ki polis arayacağım, polise şikayet edeceğim. Diyorum ki bu konuya polis bakmıyor, polis ilgilenmiyor. Basic gerihte gitmen lazım diyorum. Sana oradan yardımcı olur diyorum. Tık yok. Ondan sonra bir daha hiç ne konuşuyor ne dükkana geliyor. Hiç hayatta. Yani polislik bir konu yok diyorum. Basic gerihte gitmen lazım diyorum. Oraya şikayet et diyorum. Abi susuyor kalıyor. Hani kendisini affedersiniz çok bir şey bildiğini zannediyor ama hiçbir şey bilmiyor. Çok yaşadığımız olaylardan bir tanesi. Ya da bunların titel olayı var arkadaşlar. Magista. Mag. İnjenör. Doktor. Böyle titelleri var. Abi bir şey yazarken ya da hitap ederken titeli unuttun ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yandın. Hani mag demen lazım illa. Mag. Magista Hans Peter.

Şimdi çıkarken diyor 8-10 kişi çıktı yanıma diyor veda için. Tahminen gitti de kurtulduk dediler. Murat abi. Aa ulan dediler, çok şükür kurtulduk bundan dediler ya. Ya sen oradaki düzeni de bozdun Murat abi. Genelde yüzsüzler abi diyor ya. Oturmaya gidiyorsun, kalkman lazım. Benim işim var demeleri diyor. Pat lafın ortasında hem de diyor. Hiç diyor. Umursamıyorlar diyor. Yani büyük saygısızlık tabii o da. Ya öyle bir şey varsa erkenden söyleyecek. Şu saatte kalkmam lazım benim. Eyvallah, sıkıntı yok o zaman. Tabii bu konuştuklarımız hepsi için geçerli değil arkadaşlar. İstisnalar var. Herkes farklı. Beş elin beş parmağı da bir değil.

Kulaklıkla çarşıya çıkıyorum diyor, seni dinlemek için diyor. Sağ olasın Ayşe abla. Burak, hayırlı cumalar, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Bugün geç kaldı Burak. Kemal müdürüm, hoş geldin. Hayırlı cumaların olsun. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Kemal müdürüm de geç kaldı. Abi yarınki Özcan Deniz konserini. Konserinde var mısın diyor. Sanırım onlarla aynı uçaktayız. Vallahi bilmiyorum ki, onun çekilişini yapmam lazım bir de bugün ya. Bakacağız Cem ya. Ne küfür abi, artık Türkçe bir kelime bile konuşmuyor diyor. Yapma ya. Bak, akıllanmış demek ki, kafaya yiyince bir şeyleri. Olay döndü dolaştı, benim dediğime geldi diyor. Sen bu işin pirisin Raşit, sen ne dersen o. Abi bu arada bizim... doğum günü mü? Yapma ya. Aynur Hanım burada mısın? Aynur Demircan burada mısın? Bistu'da ses ver. Sürücü eğitmeni olarak şunu söyleyeyim. Titelim var diye gelenlere şunu söylüyorum. Buranın üç beyi benim. Beni dinlersen sınavı geçersin diyorum. Tık yok diyor. Bu arada ehliyete ihtiyacı olan var mı? Uğur, benim ehliyete ihtiyacım var hacım. Bana 2 kilo ehliyet verirsin. Sınava girmeden oluyorum be hacım ya. Valla. Selam abi, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Benim de titelim var. Ha diyor. Bakma sen ona, buna. Maskara olmuşuz ama diyor, onlar bilmiyorlar kiminle muhatap olduklarını. Bakayım. O ne ya? MST. Maista. Ooo, Maista titeli var Yasin'in. Vallahi helal olsun ha. Yasin tek baş. Harbi Maista titeli var adamın ya. Civata mı abi bu? Bildiğin titel. Helal olsun valla. Onu bırak da diyor. Bayramda neredesin abi? Bir öğretmeye gelsek, malum harçlık lazım diyor. Arkadaşlar bayramda Avusturya dışına çıkıyorum. Burada yokum ya. Mustafa. Ne harçlığı kardeşim, kurban bayramı ya. Kurban da et yemeye gelirsin. Adam para bekliyor ya. Allah Allah. Ocağımıza incir ağacı dikecek. Abi Gamze bana diyor da onun çenesi benden daha çok. Allah Allah. Çeneleri yarıştıralım. Kimin çenesi daha fazla? Yayın sponsorlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mega süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısı ile hizmetinizde. Özellikle bayanlara seslenelim. Sleepy 1.79 ya. Dün bir Avusturya'nın meşhur uygun diskontlarından birine girdim. Abi Sleepy 5 euroydu ya. Aynı Sleepy. Her şeyi, adı diye her şeyi birebir aynı. 5 euro. Abi yok böyle bir şey. Mega süpermarkette sadece ve sadece 1.79. Kaçırmayın bu fırsatı. Yarın son gün. Bak Pindrinks'te bir şeyler yapacaktık, yapamadık. Haftaya kaldı artık. O zaman ne yapıyoruz? Hafta sonu bol bol Pindrinks alıyoruz. Alın Pindrinks'lerini, hazırlıklı gelin haftaya. Ödül vereceğim. Pindrinks'te yarışma yapacağız. Yok ben duymadım, işitmedim olmasın. Pazartesi günü bayram, yayında yokum. Salı günü yayındayız. Çarşamba günü kurban bayramı, yayında yokuz. Perşembe günü...

0: Burada diyor. Yanında mı Naide ya? Hiç ses soluğu çıkmıyor bugün Aynur Demircan'ın. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları kaliteye uygun fiyatı almak isteyenlerde almak isteyenlerin adresi. Çok güzel indirimler var arkadaşlar. Kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. 890 oraya koltuk var ya. Üstelik evinize kadar getiriyorlar, montajını da yapıyorlar. Birçok üründe %50'ye varan indirimler var. Kaçırmayın bu fırsatları. Rota Home'da sürekli yeni ürünler geliyor. Sürekli. Her hafta yeni kampanyalar var. Hele Haydar'ın eline bir etiket makinesi var, o geçmesin. Abi her ürüne %50 basıyor. Zar zor elinden aldım geçen de. Florya Evans dekorasyon özel günlerinize anlam katmaya devam ediyor. Kum kargo. Özellikle ithalat ihracat yapan firmalar için çözüm ortağı. Yurt dışından ürün getiriyorsanız Kum kargo sizler için tam aradığınız adres. Gür Bey Restoran 10. Viyana'da. Viyana'nın çorbacısı. Hiçbir yerde bulamayacağınız çorbalar Gür Bey'de. Bovul Kebap, Parndorf'ta ve Floristdorf'ta iki şubesiyle hizmetinizde. Yaz dönemi geliyor. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika arabayla yola çıkacaklar. Avusturya'daki güvenle dinlenebileceğiniz son durak. Hemen otobanın dibinde. Animo Eczanesi, Wallensteinstraße 61, 20. Viyana'da. Tüm reçeteli ilaçları alabileceğiniz gibi reçetesiz gıda takviyeleri, güç takviyeleri. Tüm diğer ilaçlarda %10 indirim var. Bu fırsatta kaçırmayın. Animo Eczanesi. Viyana FM deyin, radyo deyin. Anlıyorlar, sıkıntı yok. Adse Centrum Simmering, bir mahalle doktorundan çok daha fazlası. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Geiselbergstrasse 28, 11. Viyana. Gönderin gönderin gelsin bütün emojiler. Bana ve ekibimize gelsin. Gönder gönder gelsin. Hadi bakalım. Bütün emojilerinize talibim. Benim için keyifli ve güzel bir yayın oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Hadi bakalım gönder gönder gelsin emojileri. Gönder gönder abi, elinizi korkak alıştırmayın, gönderin ya.
1: Aynur nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Aynur nice nice.
0: Bugün radyomuzun müdavimlerinden Aynur Hanım'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşları olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Şimdi vedamızı gerçekleştiriyoruz. Abi WhatsApp'ı yukarıdan aşağı yemyeşil yapın bakayım. Gönder gönder gönder. Gelsin ya gelsin. Hepiniz gönderin. Göndermeyen kalmasın. Göndermeyen kalmasın abi. Hadi bakalım. Ben de şunu hazırlayayım. Çoktan beri yapmamıştık. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bir saniye dur. Karıştı. Hatlar karıştı. Gönder gönder gelsin. Gönder. Emoji gönderen elleriniz dert görmesin. Kurbanda Raşit'e halka... Kurbanda Raşit'e bir halka sucuk takacağım diyor. Vay be. Tam Kayseri, öz batman olsun ama. Aynur Hanım bugün sessizce dinlemiş bizi. Kun Kargo, hayırlı işler. Erdoğan ve Serhat ve diğer arkadaşlar. Sadi Karaca, eyvallah abi. Hayırlı yolculuklar Murat diyor. Seni çok sevdik diyor. Eyvallah. Murat abi sevilmeyecek adam mı ya?
3: Gel şirin sözlüm, gel ferman eyle.
0: Aynur Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor Murat Erdatlı. Eyvallah abi. Naide Aynur Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Aa Leskute, Ayşe abla da kutluyor doğum gününü.

Abla bugün yetiştiremedim ama inşallah başka bir programda dinleteceğim Ayşe abla onu. Erken göndereceğiniz abla. Son dakika gönderdi mi yetişmiyor hepsi. Ayten Hanım çok teşekkürler. Tamer Bayram, Uğur Haydar, Emrah Aydın abi İstanbul, Yıldız Hanım, Süleyman Baş, İsmail Koçer, Mustafa, Kader Hanım, Yasin Tekbaş, Nihal Hanım, Dündar, Ispartalı Ayşe, Ferhat 54, Murat Erdatlı, Şerife Küçük, Emine Abla, Emine Yalçın, Emine Erdatlı, Naide, Zuhal Abla, Kemal, Melek Hanım, Onur, Kemal Ünal, Nesrin Hanım, Merve Hanım, geliyor mesajlar, sürekli geliyor, süpersiniz. Titel Raşit'te de var abi, onu niye söylemiyorsun diyor, şeytan diyor ya. Unutmuşum, pardon. Es tut mir leid. Şerife müdüremiz, Dankeschön. Aynur Demircan, Dankeschön. Fransa'dan İsmail, hayırlı günler diliyorum diyor. Eyvallah, sağ olasın İsmail. Her gün bekliyoruz. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Bugün Özlem abla belki yayına yetişemeyebilir, onu da söyleyeyim. Ya da geç yetişebilir. O bilgiyi de vermiş olayım. Müdürümüz Akif Özcan 19'da yayında. 21'de Melih. Haftanın kapanışını yapacağız arkadaşlar. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar diliyorum. Hepinize çok ama çok güzel bir hafta sonu diliyorum. 3 gün boyunca bu tatil fırsatını iyi değerlendirin. Çok güzel bir hafta sonu olacak. İnşallah sizler için de çok güzel olur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Şenol eyvallah kardeşim. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

0: hanımefendiler, beyefendiler, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Ben İbrahim Elden. Avrupa'nın bir numarası, en iyilerin buluşma adresinde sevgiler, selamlar. Bu arada dünyanın her yerinde canlı yayındayız şu anda. Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Türkiye'de neredeyiz biliyor musunuz? TÜYAP'tayız. TÜYAP'ı bilenler bilir, bilmeyenler için birazdan detayı anlatacağım. Burası aslında bir buluşma noktası. Yani İstanbul'da çok popüler bir mekan. TÜYAP denildiği zaman burada etkinlikler yapılıyor. İşte markalar fuar alanlarında yılların tecrübesini aktarıyor ve biz de OLX'in standındayız. Büyük alkışlar. Şimdi Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, karasal dijital DAB sistemi dünyanın her yerinde yayında olduğu için bakın ben gelmeden mesajlar gelmeye başlamış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman bir açılışımızı yapalım. Sonrasında çok kıymetli bir misafirimiz olacak. Hatta bugünün enerjisini aktaracak. Hatta sıcağı sıcağına bir günaydın diyelim ya. Günaydın. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın.
0: Mikrofon, diğer mikrofonu alabilirsek. Süper. Evet.
1: Merhaba, günaydın.
0: Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Ne güzel bir stand
1: teşekkür
0: olmuş.
1: Teşekkür ederiz. Siz bizden daha enerjiksiniz ya. Aslında ama biz de sizin enerjinizi ayak uyduralım o zaman.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biz dünyanın her yerinde yayın yapıyoruz. Dedik ki bir de burada yapalım, TÜYAP'ta yapalım.
1: Hoş geldiniz.
0: Avusturya, Almanya, Hollanda, az önce şeyleri saydık ama ben bu standı Japonya'da, Tokyo'da bir araba markasının standında yaptım. Tüm Japonlar bana bakıyor, ne anlatıyor diye. Teknoloji nasıl bir teknolojiydi biliyor musun abi? Benim konuşmam Türkçe, dinleyici Japonca dinliyor. Acayip bir teknoloji geliştirmişler ve ben de bugün burada nasıl bir teknolojiyi konuşacağız? Tabii ki bir araçla alakalı. Otomekanika, özellikle bu fuarı biraz konuşalım ya. Neler var bu fuarda?
1: Araba sektörüne her erkek veya artık her kadın aslında hakim zaten. Otomekanika genel araba arabacılık fuarı diye geçebilir. Biz bu arabacılık fuarında aslında bir alanız, yani bir sektörün farklı bir alanıyız.
0: Ne güzel ya.
1: Özellikle son zamanlarda popülaritesini artıran PPF cam filmi, daha eski bir sektör zaten ama onunla beraber işte araçlara kapladığımız renkli PPF'ler, kaplamalar, şeffaf kaplamalar gibi sektörün önünde gelen bir firması OLX.
0: Gerçekten çok önemli. Bir de şimdi araçları da görüyorum. Benim en sevdiğim araç da orada. Şimdi birazdan da güzel bir story çekerim orada, değil mi Mahmut Bey?
1: Evet, çekmeniz lazım ben.
0: Ya çok kıymetlisiniz. Tabii dinleyicilerimiz, özellikle arabalarında, yollarda dinleyenler, ya ben seviyorum ya. Araçta bu kaplama olayı benim favorilerim arasında. Gerçekten çok kıymetli. Neden? Gerçek anlamda iyi gösteriyor. Yani kişi kendini de iyi hissediyor. Nasıl
1: daha
0: bir kıyafet giydiğinde kendini insan, evet, çok şık ve iyi hisseder. Bence araç kaplamada da bence bu çok önemli bir durum. Marka tabii ki Türkiye'de şu anda ama Avrupa'nın her yerinde var mı?
1: Şu an Avrupa pazarı ve Orta Doğu pazarında, evet, yayılma gösteriyor. Türkiye'de emin adımlarla gidiyor uzun süredir. Özellikle PPF alanında, şimdi dediğiniz doğru aslında, estetik anlamda kullanılan şeylerdi bu renkli kaplamalar ama PPF teknoloji biraz daha farklı bir teknoloji. Hı hı. Burada tabii ki de önemli olan estetik ama birincil beklenti PPF'lerden aracın boyasını korumak.
0: Yani korumak,
1: boya
0: evet,
1: koruma filmi aslında. Paint Production Films diye geçiyor zaten açılımı. Burada müşteriler neden bunu yaptırıyor? Özellikle Türkiye pazarındaki şu an araç değerleri malum. Bugün sıfır arabaların değerleri oldukça yüksek. İnsanlar da bu yaptığı yatırımı aslında koruma altına almak istiyor. Çünkü özellikle şöyle diyebiliriz aslında, biz anksiyete tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz
0: güzel.
1: Türkiye'de araç boyası işte değişeni isterseniz bir değer kaybına sebebiyet veriyor.
0: Süpersiniz.
1: PPF de bu anlamda aslında insanları rahatlatıyor, koruyor. Tabii Allah kimseye yaşatmasın ama aracını kaza yapıp gelen müşterimizin suratındaki o gerginliği, stresi görebiliyoruz. Ama daha sonrasında üzerindeki PPF'i söküp eğer göçüğü varsa boyası bir şekilde göçüğünü düzeltip tekrardan PPF ile kapladığımızda o müşterilerin mutluluğu bizi de aslında mutlu ediyor. Mahmut abi de bizim zaten sizin hem ortak tanıdığımız hem de bizim Bahçeliler'de bayimiz.
0: Evet. Otofail, çok selamlarımızı
1: iletelim. Bu tarz şeylere daha çok şahit olmuştur. Benden daha fazla şahit olmuştur.
0: Süper. Birazdan devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Biz sizin standdayız bugün.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Viyana FM canlı yayını Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk ve Yunanistan'da. Joy ailesine de teşekkürler. Çünkü biz genellikle radyomuz bütün standlarda var. Viyana FM ailesi olarak da mutluluk yaşıyoruz şu anda. Enerjimize çok. Yayında sesimiz nasıl geliyor? Yayını dinleyen var mı şu anda? Bakın bir açabilir misiniz Mahmut Bey? Aa, nerede? Ah ya. Peki bir sesimizi, günün şarkısını kime yollayalım abi? İsim neydi, özür diliyorum?
1: Adım Zor Bey. Zor Bey.
0: Zor Bey, ne güzel bir isim ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi süper. Zor Bey, bu güzel şarkı kime yollayalım?
1: Ben Olex film ailesine göndereyim istiyorum.
0: Tüm Olex ailesine gelsin. Evet. Kurucusundan tutun da emekçisine.
1: Başta Süleyman İpek olmak üzere.
0: Süleyman Bey, ailesine. Kocaman selamlar patronumuza da. Hadi bakalım o zaman Olex enerjisiyle başladık. Biliyorsunuz ki Avrupa'da ve Türkiye'nin dört bir yanında da yayınlarımız devam ediyor. Ben radyomun standını getirdim fuar alanına. Ve buradaki misafirlerimize de bir günaydın diyelim. Guten Morgen, İbrahim Elden yayında.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayınımız devam ediyor. Ben İbrahim Elden. Şöyle bir günaydın mesajlarınıza bir bakalım. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Suzan, sevgili Alp, sevgili dostlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Guten Morgen İbo'cum demiş. İstanbul Yeni Bosna'da Nayten. Hoş geldin. Eli işte kulağı bende olanlar var. Bazı fabrikalarda, işte Avrupa nasıl biliyor musun? Adam şimdi mesaj yazamıyor. Başında patron, şefi başında. Yani ne oluyor? Sadece dinleyebiliyor. O da bizi mutlu ediyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Murat abimiz, Guten Morgen, Murat Erdatlı. Murat abi, şu senin arabaya da bir PFBF yapalım ya. Ya bizim Murat abimiz var Zor Bey. O kadar böyle düzgün, enerjisi güzel bir adam ki. Taksisi falan var böyle Viyana'da. Ama sıradan bir taksici değil yani. Çok kıymetli ve çok sayıda da kankası var. Viyana'da bence bir şube olmalı ya. Var mı şube Viyana'da?
1: Girişimlerimiz var, evet.
0: Aa, süper.
1: Girişimlerimiz var. Taksilerini renkli kaplarız. Kendi aracın şeffaf kapları.
0: Zaten kendisi de çok renkli.
1: Öyle mi? O zaman kendi aracında renkli kaplarız.
0: Yemin ediyorum var ya. Murat abi, seni bile kaplarız şu anda. Olex'le var ya, seni bile kaplarız şu anda. Çünkü onun da korunmaya ihtiyacı var, böyle böyle çok karizmatik bir abimiz. Ya çok iyi ya. Arabalarınızın fotoğrafını atabilir misiniz ya? Çok merak ediyorum içten dışa. Şöyle yolda olanlar bana bir fotoğraf atabilir mi? İsveç'ten Sabri Sali geldi. İsveç Malmö'de var mı? Abi çok yakında. Şimdi herkesin şu anda bir istekleri var ama şimdi kıymetli kurucusu Süleyman Bey'di.
1: Süleyman Bey'e Süleyman
0: sevgilerimizi iletelim Süleyman Bey'e. Zor Bey ile beraber, Zor Bey de çok kıymetli işin akışını bize anlatıyor. Dinleyicilerimiz de, benim ana sponsorlarımdan bir tanesi de Pindrix, Avrupa'daki tüm Türk marketi. Enerji içeceği sponsor olunca benim de program pozitif enerji oluyor.
1: Ben de bu enerji nereden geliyor diyorum abi. Evet, evet.
0: Vallahi enerji Pindrix'ten geliyor.
1: Süper.
0: Her gün günde 3 tane Pindrix içiyorum. Şekersiz ve glutensiz. Ben biraz vegan beslendiğim için içeceğim de öyle. Gerçekten Pindrix ailesine teşekkürler. Beni bir yıl programı kapattı dedik. Al şu euroları. Konuş, beni anlat. Şaka şaka. Valla bir yıldır sözleşmemiz var. İstesem de onlar beni bırakamaz. O yüzden Pindrix ailesine de teşekkürlerimizi iletelim. Zor Bey, Avrupa'da sistem nasıl biliyor musun? Bir yıllık. Yani mesela benim programıma öyle bir kere anons, öyle bir şey yok. Bir yıl kapatıyorlar.
1: Daha sistematik, düzenli bir çalışma. Her zaman sonucu daha iyi olacak.
0: Aynen öyle. Sevgili dinleyenlerimiz, Beylikdüzü TÜYAP fuar alanındayız. Otomekanika fuar etkinlik yarın mı bitiyor?
1: Bugün son günü.
0: Aa, bugün son
1: evet,
0: gün.
1: Evet, 3 gündür buradaydık. Bugün son günü, 4. gün.
0: Ya ben de işi son güne bırakmışım ya.
1: İşi son güne bırakmışım.
0: Ama olsun. Her şeyden önemlisi burada sizi tanımak, sizin enerjinizi görmek de büyük bir olay. Ya bir şey soracağım, bu araçlarla alakalı hani ne kadar süre gidiyor bir kişiye? Mesela bir arabayı kaplattı, Olex'le kaplattı mesela. Var mı bunun bir süresi yoksa?
1: Yani Olex'te PPF'lerde çeşit çeşit aslında hem özellik hem de garanti süreleri değişiklik gösteriyor. 5 yıl garanti süresinden başlıyor. Kademe kademe işte 8 yıl, 10 yıl, ne 12 güzel. Yıl garantisi olan ürünlerimiz mevcut. Burada aslında son tüketicinin tamamen yaşam koşulları, tabii ki en önemlisi bütçesi ve arabasına ne kadar süre bineceği çok daha önemli. Ona göre kendine en uygun ürünü, en iyi anlamdaki mikronu seçip
0: ne güzel
1: aracını
0: ya.
1: Uygulatabiliyor.
0: Şimdi Ali Bey ve Ender Bey de dinliyorlar şu anda Viyana'dan. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Aynen. Güzel işler yapıyorsunuz demiş İbrahim Bey. Çok sağ olun. Mesajlara da bakıyorum bu arada. Teşekkürlerimizi ettim. Bu arada kıymetli dostlar, gelen mesajları da okuyoruz. Dünya Kupası için Amerika'ya gideceğim. Amerika'da bir ay, bu arada dün ekibimizi de kurduk. Bizim Cansu Hanım bizi dinliyor şu anda. Cansu Hanım diyor ki ekibinize vize çıktı, yüzünüz gülüyor demiş. Ya ama çıkmaması için bir sorun yoktu. Zor Bey, bizi dün heyete soktular.
1: Çok iyi.
0: Yani vizeyi verdikten sonra heyete giren tek Türk benim herhalde.
1: Öyle mi?
0: Ben ve ekibim. Bir baktım mail gelmiş. Sizi ve ekibinizi davet ediyoruz, bir gelin diye. Dedim buyurun. Hemen sıkıntı yok. Sadece bir profilleri tekrardan tazelemişler. Cansu'nun da ona gülüyor. Diyor ki hayatımda ilk kez, yıllardır işte vize işiyle uğraşıyorum. İlk kez vize verip bir kez daha sizi görmek isteyen tek kişisiniz. Ne yapacak bir şey yok yani.
1: Belki de onlar da sizin hayranınız.
0: Yok ya. Onlar farklı bir yönden dolayı görmek istemişlerdir. Peki, kısa bir kahve molası. Gerçi çok Pindrix içtim. Bir kahve içeyim ya. Bugün var ya, sabah gelirken arabada Pindrix iç, onu iç, bunu iç. Bir de Olex'in bir kahvesini içelim vallahi. Az sonra buradayız, ayrılmayın. Bu arada Instagram ve diğer sayfaları da az sonra paylaşacağız.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Günün en güzel şarkılarını sizlere darmadım. Bugün Cuma, biliyorsunuz ki benim şımartma paketi var. Radisson Otellerinin, Radisson ailesine teşekkürlerimizi iletin. Mert'ten Radisson'da bugün bir dinleyicimizi misafir edeceğiz. Bugün Radisson Mert'ten. Mert Bey, mesajınızın diğer bölümünü anlayamadım. Bana bir daha yazabilirseniz çok sevinirim. Mert benim çok sevdiğim dostum. Orada da müdür, genel müdür. Çok yakın arkadaşım. Bir şey yazmışsın Mert, bir daha yazsana ya. Teşekkürler. Şimdi araçla alakalı herkes fotoğraf ve videolar göndermeye başladı. Şenol abi, bu araba süpermiş ya. Kaplamada bir numara. Ya sevgili Zor Bey, ne güzel arabalardan. Şimdi G kasa benim favorim, G kasa.
1: Evet.
0: Biraz para
1: benim,
0: kazanayım.
1: Benim de aynı şekilde.
0: Ya böyle 1 milyon euro en son çıkan. Şu anda kaç param eksik biliyor musun? 999 bin euro eksik.
1: Çoğu gitmiş, azı kalmış.
0: Aynen. Evet. 999 bin euroyu da bulduktan sonra abi biz bu G kasayı alacağız. Şimdi 1000 euro'm var. Mahmut abi sen 100 bin euro vereceksin. Abim 100 bin euro verecek. Diğer abim 100 bin euro verecek.
2: Kapacağız. Taykan'ın parasını ezdin galiba. Ya. Bana göz diktiğine göre.
0: Dur söyleme, patron zam yapmıyor. Bana diyor ki sende Taykan var diyor. Nasıl diyor, sen benden zam istiyorsun? Abi bende bir araç takıntısı var. 3 tane arabam var. Hala metroyu ve metrobüsü kullanıyorum. Millet de bana diyor ki abi sen ne ayaksın?
1: Sosyal bir insan olduğundan kaynaklı diye yorumladım ama.
0: Aynen öyle. Evet. Abi şimdi ben buraya 2 saatte Mahmut abi getirdi. 2,5 saat sürdü,
1: evet,
0: benim bulunduğum yerden.
1: Giriş çok kötü yaşta.
0: Mahmut abi seni seviyorum ya. Bizi bitirdin ya, yemin ediyorum. Adamdan zam isteyecek bugün, patrondan, Ali Süzen'den zam isteyecektim. Adam dün bayram harçlığımızı yollamış. 400 euro. Abi dedim ya 500 euro olur ya 1000 euro. 400 euro nedir ya? Kardeşim güle güle harca demiş. Valla benim 5 tane patronum var Zor Bey. Zor Bey Bey.
1: Zor Bey Bey
0: ya,
1: yoruyor.
0: Ya valla çok zor. Zor Bey diyeyim ya, kusura bakma. Zor Bey Bey olmuyor.
1: Daha samimi ama aynı zamanda resmi.
0: Ya benim 5 tane yakışıklı patronum var. Ali Süzen bazen 1 numara oluyor, bazen 3 oluyor. Şu anda 1 numaraya bir anda yükseldi biliyor musun? 400 euro atmış dün hesabıma.
1: Senin nezdinde mi yoksa?
0: Yani... Genel. Adam yani karizma ya. Burada da Radyo 45'in sahibi var, İsmail Bey. O ikiye geriledi. O bir numaraydı. Dubai'de hani güzel böyle enerjimizi yükselten hediyeler almıştı ama bilmiyorum ya. Sonra Cenk abim var. O da benim kültür yolunda patronum. Sonra Sinan abi var. O da Vadi İstanbul'da patronum. Abi ne kadar çok patronum varmış dedim ya. Yemin ediyorum ya.
3: Ben şu an tek bir patron tanıyorum. AFM Süleyman İpek.
0: Süleyman
3: çünkü,
0: Bey.
3: Çünkü Süleyman abi senin yeni arabayı bence kaplayacak.
0: Öyle mi?
3: Kaplatacak tabii.
0: Süleyman Bey bitirdin bizi vallahi. Süleyman İpek. Süleyman abi de çok içten doğal bir insan ya. Vallahi. Bir merhaba der mi, müsait mi? Yoğun değil mi? Birazdan mı? Turgay abi de dinliyormuş. Arabamı benim de kaplat diyor. Kaç paradan başlıyor diyorlar ya? 1000 eurodan başlıyor mu?
1: Yani Türkiye'de Avrupa'ya nazaran biraz daha uygun maliyetler. Daha... O tabii seçilecek ürüne göre, araca göre değişiyor. Mesela G Class dedin. G Class aslında kaplaması en zor arabalardan biri. Yani neredeyse iki araba malzemesi harcıyorsun. Ciddi bir süre harcıyorsun. Ama ortalama fiyatlarda yine Olex bayilerini arayıp, orayı şey bırakayım, sürpriz bırakayım. Olex bayilerini arayıp fiyatlandırma hakkında bilgi alabilirsiniz.
0: Bence de güzel olur. Detaylı bilgileri alabilirsiniz. Kıymetli dostlar, trafikte olan, evde olan, dinleyen dostlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Çok teşekkür ediyorum. Bence diyor Ali Süzen en yakışıklısı diyor Turgay. Vay. Turgay işi biliyor. Hemşerisi ya, Kastamonulu. Sen nerelisin abi?
1: Ben Arnavut'um.
0: Arnavut. Arnavut, evet. Ne güzel ya. Ben Arnavutların yanında büyüdüm, yetiştim ya. Bana hep böyle, sizde böyle şey börekleri de vardı. Var mı?
1: Hamur işini seviyoruz.
0: Hamur işi, evet. Çok hamur işi iyi ya. Seviyorum. İyi ki varsınız ya. En son ne zaman gittin?
1: Bayağı oldu. Yani işten güçten çok İstanbul'dan çıkamıyoruz
0: abi
1: aslında
0: şu iş,
1: ama.
0: Abi şu işler bitmez.
1: Bitmiyor. Gerçekten yani bizimki biraz bahane abi.
0: Aynen. Bir 10 gün ayır kendine ya. Artı 43 660 130 19 79 Murat abi teşekkürler. Kanka Guten Morgen demiş. Yapalım vallahi kaplama diyor. Murat abi sen şimdi arabayla geliyorsun ya Türkiye'ye. Bak şimdi şu an herkes Türkiye'ye geliyor. Size çok özel bir şey yapacağım şimdi, aklıma geldi. Şimdi haftaya en

0: Abi çok güzel bir eskaladesi var onun da. Kıyamıyor kaplamaya. Abi kapla şunu dedim ya. Diğer arkadaşım var. Murat abinin arabası da şu an Türkiye'de 12 milyon. Ortalama yaklaşık bir kaç euro yapıyor? 210 bin, 220 bin euro falan yapıyor. Ay, 200 bin euro ve üstü arabalarınızın kaplamasını ben yardımcı olurum arkadaşlar. Hani öyle 100 bin euro, 50 bin euro valla biraz uğraşamam. 100-200 bin euro üstü yardımcı olurum. Değil mi abi? Zor Bey.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Güzel bir sponsor.
0: Ne yapayım ya vallahi. Halit diyor ki Kıbrıs'tan sevgiler selamlar demiş. Kemal abimiz Viyana'dan günaydın. Bir parfüm markasının sahibi de dinliyor şu anda sevgili Emir kardeşim. Ona da günaydın diyelim. Abi bayram için iki kişiye parfüm verelim demiş. Hemen yazalım. Abi markasını yazalım da ona göre. Kahve çok güzel. Bu arada TÜYAP'taki canlı yayınımıza gelen arkadaşlarımız buyurun stand. Bugün son gün çünkü herhalde 3'te 4'te kapanır burada gündüz. Zorbay Bey ve gerçekten Zorbay enerjin çok iyi diyorlar bak.
1: Çok
0: Sevgili
1: teşekkür ederim.
0: Galip Bey teşekkürler.
1: Ayak uydurmaya çalışıyorum. Yani ben de enerjik bir adamım ama seni gördükten sonra gerçekten olmadığımı fark ettim yani.
0: Ya estağfurullah. Kıymetli dostlar, günün etkinlik ve festivallerinden de bahsediyoruz. Konser etkinliklerimiz biliyorsunuz ki İstanbul'da 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç Saygı 1 etkinliğine iki arkadaşımıza bilet verelim. Bu etkinliğe iki kişiye konser bileti verelim 4 Ağustos için. Az sonra buradayız, ayrılmayın. Bu arada Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor.

0: Ya o kadar güzel bir sohbet var ki, ortam var ki burada anlatamam. İş dünyası burada, çalışanlarımız burada, emekçimiz burada. Herkese teşekkürler. Bu arada bir bilgi aktaralım hemen. Radisson otellerinden Merter'de Koalya ailesinden iki kişiye bugün bir spa diye edelim ya. Valla Mert diyor ki abi iki kişiye ver diyor. Bayram öncesi şöyle bir terapi yapın ya. Bir dinlenin, bir havuza girin. Bir spanızı yaptırın. Daha ben ne yapayım abi? Vallahi yemin ediyorum Kıbrıs'tan iki kişiye konaklama verdik. Bugün hediye günü. Sonra Southside Piercing'den migreni olan, başı ağrıyan iki arkadaşımıza da Mersin'de, yarın çünkü Mersin'de olacağım. Haberiniz olsun, yarın Mersin'de Marda Otel'de olacağız. Orada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında 30 Mayıs'ta Viyana'dayım arkadaşlar. 29-30 Mayıs Viyana'dayız. 1 Haziran'da NEF projesindeyiz. NEF ailesine yaza merhaba. 3 Haziran'da Şebnem Ferah'la beraberiz. 3 Haziran'da Şebnem Ferah konserindeyiz. Ve 5 Haziran'da Karabük'teyim. 6 Haziran'da yine etkinliğimiz var Zonguldak'ta. 7, özür diliyorum, 6 Haziran'da NEF projesi, 6 Haziran, 1 dedim az önce, 6'sında oradayız. 7'sinde de yine Vadi İstanbul'dayız. 12 Haziran'da da Büyükçekmece'deyim arkadaşlar, bilginiz olsun. Canlı yayınlarımız Haziran boyunca dünyanın her yerinde olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Abi mikrofonu uzatabilir miyiz Özkan abiye? Böyle alabilir miyiz? Özkan abi bizim canımız ya. Abi sen Özkan abi daha önceden bizimle niye tanıştırmıyorsun, Mahmut abi? Adam Bursa'dan gelmiş ya. Abi nasılsın? Ha, kulaklığı tak abi. Aynen. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün fuarda o kadar güzel insanlara uygulamamızdan da linkimizde dinletiyoruz ki bugün bir sürü böyle uygulamadan artık bizleri dinleyecekler. Abi nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Vallahi ben de çok iyiyim. Hoş bulduk.
1: Otomekanika 2026 OLEX Fuar standındayız.
0: Ay işte.
1: İbrahim Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İlk önce şunu söylüyorum. Böyle bir radyo programına katılmaktan gurur duyuyorum. Daha önce de sizi zaten dinliyordum.
0: Ya çok
1: sonrasında
0: teşekkürler.
1: Sonrasında fark ettim aslında. Logonuz değişmiş sanırım. Daha önceki logonuz biraz daha farklıydı. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla.
0: Şimdi daha güzel.
1: Evet.
0: Vallahi biz Viyana ailesi olarak daha güçlü, daha enerjik, böyle bir keyifli bir projeleri imza atıyoruz. Bugün de hem Viyana FM'in yayınını, hem Kıbrıs Türk, hem de Joy ailesi yayını. Bu arada 10 ülkede ortak yayındayız.
1: Evet.
0: Şu anda.
1: Az önce onu bahsettiler, doğrudur.
0: Ne güzel. Bursa'dan geldin abi. Bursa evet. Neresinde?
1: Bursa Nilüfer'deyiz.
0: Ne güzel yerden geldin.
1: 17 yıldır hizmet vermekteyiz. Detailing ve PPF kaplama cam film sektöründe. Yine aynı şekilde OLEX'in 3 yıldır bayisiyim.
0: Ne güzel ya.
1: Ve burada bizim aslında düğünümüz burası. Her yıl bir sefer yapılıyor ve
0: değil
1: o düğüne
0: yılda bir kez
1: zorundayız.
0: Yapılıyor.
1: Tabii evet. Ki yılda bir kez yapılıyor.
0: Ben düğünün son günü geldim ya.
1: Kesinlikle, ama en güzel gün de bugün zaten. Son
0: değil
1: günü
0: mi?
1: Tabii
0: son
1: ki.
0: Gün abi,
1: çünkü
0: cuma.
1: Yarışmamız var bugün. Birincileri seçeceğiz.
0: Oo, kaç yarışmacı var?
1: Şu an 8 yarışmacı var. 8 yarışmacının içinden birinci seçeceğiz ve burada Amerika'da SEMA Show fuarına katılım sağlayacak bu
0: ayın kaçında?
1: Bu bir yıl sonra olacak.
0: Ha, bir yıl sonra.
1: Evet, bir yıl
0: sonra. Dedim, ben de Amerika'da olacağım. Orada Miami'de görüşürüz. Ben de Dünya Kupası finalinde olacağım.
1: Evet.
0: Ve finalde tek radyo yayını yapacak tek Türk sunucuyum. Dün o yüzden onun onayını da aldık. Tek Türk sunucu olarak. Radyo anlamında tek Türk sunucu. Yoksa
1: evet.
0: Bir sürü spiker gidecek. Ben sadece kendi alanımda tek olacağım.
1: Kesinlikle.
0: Bu da benim için kıymetli olacak.
1: Aslında şurada şunu söylemek istiyorum. Hep otomobillerden konuşuyoruz. Ben biraz yemekten
0: konuşacağım. Vallahi karnım da acıktı zaten.
1: Şöyle en mutlu insan
0: ne
1: sabah uyandığında.
0: Ne kahvaltımız var, ne bir şey var.
1: Onların hepsi geliyor şu an, hazırlanıyor.
0: Ya, OLEX ailesi, Süleyman Bey nerede? Bizim patronumuz, yakışıklı patronumuz.
1: Süleyman
0: müdürümüz,
1: Bey şu an görüşmede. Görüşmesi bittikten sonra onu zaten yayın alacaksın.
0: Abi sizi ben çok seviyorum, OLEX ailesi. Niye biliyor musun? Mahmut abiden duyuyorum, Otofire'den. Abi o kadar güzel anlatıyor ki sizi. Abi dedim ya, OLEX, bir gidelim bir görelim. Gerçekten anlattığı gibi mi? Gerçekten anlattığı gibi, içten, doğal. Çünkü ben hep iş dünyasıyım. Akşama kadar hep Şampiyonlar Ligi'yle takılıyorum. Ama bugün
1: evet.
0: Baktım, ben çok iyi bir gözlemciyim bu arada. Kim ne yapıyor, ne ediyor?
1: Kesinlikle.
0: Ben bunu hep radyoda anlatırım abi. Çünkü benim dilimden kurtulamazsınız. Şimdi mesajlar da sıcağı sıcağı da geliyor. Abi yemekte Bursa'nın neyi meşhur İskender'in dışında?
1: Tabii ki ilk önce İskender'i meşhur. Aynı zamanda İskender'le çalışmaktayız. Olex'in ürünlerini, onların da araçlarını uygulamaktayız Bursa'da.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle öyle. Birçok firmaya hizmet vermekteyiz. Şöyle bir durum var. Bursa'ya geldiğinizde 3 öğün yemek yemeden geliyorsunuz. Çünkü
0: bizim
1: çok patronu
0: da çağırayım mı abi?
1: Tabii ki.
0: Ali Süzen.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü niye biliyor musun abi? Ali Süzen 7 öğün yiyor. Bir de diyetteyim diyor. Bak mesela süper. Abi böyle bir şey yok ya. Viyana'dayız. Ali abi beni konuşturuyor, tamam mı? Ben yavaş yemek yemeyi seven birisiyim. Abi bir bakıyorum ikinci porsiyon geliyor 3. Ali abi diyor ki kardeşim diyetteyim, kusura bakma.
1: Ama şöyle bir şey var. Bunu bahsetmek istiyorum. Sabah gelin saat 7'de.
0: Sabah 7'de gelelim. Tamam.
1: Bursa'dan çıkış yapacağız.
0: Senin orada yayın yapalım ya.
1: Tabii ki. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya gideceğiz çorba içmeye. Ama tabii ki çorba içmeden önce meşhur Mustafa Kemal Paşa tatlısını yiyeceğiz. Nedeni de şu. Çorba içmeden önce Mustafa Kemal Paşa tatlısını yerseniz yemek borunuzu cilalarsınız ve içeceğiniz çorba ta ki tatilini yaptığınız aqua park'taki kaydıraktan su akmadığında nasıl kayabiliriz? Hiçbir şekilde kayamayız.
0: Bitirdin bizi ya.
1: O yüzden.
0: Yemin ediyorum bizi bitirdin ya.
1: O yüzden ya. Şöyle. Burada içtiğiniz çorbayı hiç anlamayacaksınız. 7 tas çorba bile içebilirsiniz.
0: Ne diyorsun ya?
1: Kesinlikle.
0: Abi gidiyoruz ya.
1: Tamam.
0: Bayramdan sonra söz.
1: Kesinlikle bekliyorum.
0: Bayramdan sonra gidelim.
1: Aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ismini taşıdığı ilçemiz Bursa'mızın.
0: Ne
1: yani,
0: güzel.
1: O bizim en büyük değerlerimizden biri. Yani
0: büyük alkışlar.
1: Kesinlikle dile getirmek istiyoruz tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Peki kısa ve net bir şekilde etkinlikle alakalı fuardan birkaç bilgi alabilir miyiz abi?
1: Tabii ki. Bizim fuarımız 200 metrekare alanın üstünde kurulmakta. Renkli PPF'lerimiz, test cihazlarımız, bu sene yine tekrardan başladığımız Olex Shop'umuz kuruldu. Burada birçok araç koruma ile ilgili ürünlerimiz mevcut, cam filmlerimiz mevcut.
0: Ne
1: burada
0: güzel ya.
1: Cam filmlerini herkes şöyle bir şey istiyor aslında. Film uygulattığında içeriden dışarısının gözükmesini istiyor ama dışarıdan da içerisinin gözükmemesini istiyor. Bu Olex'te tamamen mümkün.
0: Ne güzel.
1: Burada da şöyle bir durum var. Aslında benim mantığımda şöyle bir durum var. Cam filmin üretilme amacı kaza anında camın paramparça olmayıp tek parça haline kalmasını sağlıyor aslında.
0: Ne güzel ya.
1: Ve müşterilerimiz bunu aslında es geçiyor. Sadece sıcaklık ve görüntüyü almamak için gösteriyor. Evet baklavamız
0: bak,
1: geldi.
0: Abi
1: Antep'ten.
0: Olex var ya yemin ediyorum ben böyle bir şey görmüyorum. İkramlar. Abi şey ben stat diye buraya derim ya. Yani.
1: Evet.
0: Ben yıllardır bir sürü fuar alanı geziyoruz. Hep sürekli çay ikram ediyorlar. Su, çay. Abi baksana şuraya. Kalitenin adresi ya. Baklavalar, evet. İkramlar, kahveler.
1: Olex Gaziantep bayisi UMT garajımız getiriyor. Her sene
0: ne güzel
1: baklavaları
0: ya.
1: Antep'ten.
0: Antep'ten mi?
1: Evet Antep'ten geliyor.
0: Oh, çok iyi ya.
1: Yani her ilden gelen bir şeyin meşhurunu getiriyor mutlaka.
0: Abi duyamadığımız için mikrofona konuşursan. Aynen içerim. Teşekkürler. Ya var ya.
1: Abi bugün bol bol yiyip içeceğiz.
0: Abi bugün sözde diyetteyiz ya.
1: Burası bir Olex stand değil, yemek standı aslında.
0: Gerçekten öyle ya, süpersiniz. İyi ki ben bu güzel alanda yayın yapıyorum. Teşekkürler Olex ailesi. Beylikdüzü TÜYAP vardı. Kaçıncı bölge burası? Kaç?
1: 12. salon.
0: 12. salondayız. Buyurun gelin arkadaşlar. Bugün son gün çünkü. Öğleden sonra gelseniz bizi bulamazsınız. Ali abi gel kaplamam benden Ali Süzen ya. Onda da bir Mercedes'in iyi bir serisi var. Gel abi İstanbul'a benden ya. Maaşımdan bir bölüm vereyim. Ne yapayım abi? Patron sonuçta yani. Asıl Ali abiye bakmamız lazım kanka ya. Birazdan Süleyman Bey burada olacak. Yoğunluğu var şimdi. Az sonra konuşacağız. Halk Süleyman Bey'i soruyor. Nerede patron? Niye konuşmuyor diyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayınımız devam ediyor ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Evet, gelecekteki konuklarımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi hep yıllardır hep sanatçıları konuk aldık, iş dünyasını konuk aldık. Türkiye'de ve Avrupa'da starları konuk aldık. Artık konuklarımı değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, yeni konuklarımızdan şöyle güzel bir mikrofonu da uzatacağız birazdan ve dünya çapında gerçek anlamda büyük işler yapacak olan tüm robotlarımıza valla arkadaşlar işte misafirimiz. OLX'in standındayız ve TÜYAP fuar alanında bugünkü konuğumuz canlı canlı mikrofonu şöyle aynen. Ama burada bir dış ses lazım şimdi. Arkadaşlar yeni teknoloji işte bu. Hani dedik ya yerimizi kimler alacak diye. İşte yeni teknoloji. Belki bu mikrofonda artık onlar konuşacak. Belki bu mikrofonda artık yeni nesil, yeni jenerasyon onlar olacak. O yüzden biz artık yavaş yavaş neslimizi tüketiyoruz. Belki seneye radyo 100 yaşında. 100. yılını kutlayacak radyo. 25 yıldır ben konuşuyorum. Belki 100. yıldan sonra bu arkadaşlarımız konuşacak. Ama onlar bizim sadece yardımcımız olabilir diyelim. Biz yine mesleğimizi seviyoruz. Radyo yayını devam ediyor. OLX'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Bu güzel etkinlikten dolayı.

Şimdi radyo programı devam ediyor. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Olex'in çok özel bir misafiri. Bugün de standımızda işte yeni kankam arkadaşlar. Yani bugün belki bizim nesil bitecek bugün yarın ama mikrofonu yeni alacak. Radyo stüdyosunda yeni nesil yetiştiriyoruz. İşte onlardan bir tanesi de bu sevimli robotumuz ve kıymetli dostlar, Olex'in standındayız. TÜYAP fuar alanındayız. Herkese bir kez daha sevgiler, selamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo programı devam ediyor. Turgay Aydın'a da teşekkürler iş yoğunluğunda bana zaman ayırdığı için. Peki kıymetli dostlar, en güzel şarkılarla TÜYAP'tayız. Muhteşem bir ortamdayız. Fuar alanında Viyana FM canlı yayın aracımız burada. Standımız burada. Çok misafirimiz geliyor ve onlara uygulamamızı ve bütün web sayfamızı aktarıyoruz. Çok teşekkürler. Şu ana kadar 114 arkadaşımız bizim aramıza katılmış. Şu anda fuar alanında teşekkürlerimizi iletelim. İnşallah hedefimiz bugün 500 kişiyi aramıza alacağız. Hadi bakalım, hoş geldiniz.

Kimler aramızda bir görebilir miyiz şu anda? WhatsApp üzerinden artı 43 660 130 19 79 eli işte kulağı bende olanları bir görebilir miyim?

0: Herkese bir kez daha günaydın. Radyolarını yeni açanlar teşekkürler. Bu arada yarın Mersin'deyiz. Mersin'deki dinleyicilerimize duyuralım. Yarın Mersin'de çok güzel bir etkinlikte olacağız. Anka Premium Event'in davetlisiyiz. Teşekkürlerimizi iletelim sevgili. Bizim de çok kıymetimiz. Bircan dinliyor musun şu anda? Mersin. Özkan abimize günün şarkılarını da yollayalım. Özkan abi.
1: Evet
0: ya
1: abi.
0: Bu ne güzel ortam ya. Abi
1: kesinlikle
0: siz
1: abi.
0: Beni her sene çağırın ya.
1: Biz Aksan abi ikramlar. Sizi ilk günden bekliyoruz ve son güne kadar burada yayın yapabiliriz.
0: Ya sen bir tanesi. Bugün de şimdi hem Viyana FM'in uygulama linkini bayağı bir arkadaşımız da indirdi dinliyor. Çünkü bize bu güzel fuar alanları her zaman ailemizin daha çok büyümesini sağlıyor. Sizleri
1: kesinlikle
0: tanıdık. Burada mesela yüzlerce insan var. Çok da mutlu olduk. Çarkı feleği birazdan çevireceğim.
1: Evet, orada çarkı felekte çok güzel hediyelerimiz mevcut.
0: Mahmut abi yandı ya bugün.
1: Mahmut abiden biz bir cam filmi ilk önce alalım. onu bir baştan cebe koyalım. PPF daha kolay çünkü.
0: Değil mi?
1: Çünkü aracınızın korunması gerekiyor Olex'le.
0: Aynen. Abi bu tam faydalarına biraz anlatır mısın ya? Çünkü çok farklı bir sistem değil mi bu?
1: Yani şöyle, araçlarımızın çoğu malum otoparklarımız olmadığı için ülkemizde çoğu araç dışarıda kalmakta ve bununla ilgili ilk önce hasar gelebilecek kısım kuş pisliği. Hmm. En çok korktuğumuz durum bu.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Evet, yani kuşların yediği yemlerden dolayı son yıllarda çok daha fazla asidik yapıya sahip olduğu için
0: evet,
1: kuş pislikleri araca çok fazla hasar bırakmakta. İlk önce sıkıntımız bu aslında.
0: Hmm.
1: Sonrasında güneşin zararlı ışınları. Sonrasında işte aracımızın
0: koruyor, değil mi?
1: Aracımızın iyi bir modelde olup ve ona sahip olmayanların aracımızı dışarıda sert bir cisimle çizmeleri. Taşla, işte tornavidayla, bıçakla böyle aracın dışındaki boyayı hasar bırakmakta. Tabii ki bunu Olex PPF korumakta. Hmm. O yüzden de PPF kaplamayı gerçekten öneriyoruz.
0: Vallahi biz de tebrik ediyoruz. Dedik ki kıymetli abilerimize bir selam verelim. Bizim yayın akışlarımız birazdan tabii ki burada da noktalanacak. Biz dedik 10-11 arasında böyle. Ben yayınımı devam ettireceğim ama son olarak Olex'le alakalı dinleyicilerimize ya da buradaki tüm misafirlere ne söylemek istersin abi? Özkan
1: abiciğim. Şöyle söyleyeyim. Olex sadece...
0: Sen Bursa'dan geldin. Bursa'da,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yerin? Bursa Evrimli Teknik. Özkan ben. Şöyle, her zaman Olex sadece araçları korumuyor. Olex Home olarak Olex'in yat kısmında bölümlerimiz var.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki özel yatlarda destek vermeyiz. Hem PPF kaplama hem cam filmi masalarını korumaktayız. Dış gövdelerini korumaktayız. Antenlerini korumaktayız.
0: Çok
1: çünkü
0: iyi ya.
1: Çok fazla oralara martı konmakta. Antenleri de tabii ki pahalı ürünler olduğu için bunları koruma altına almamız gerekiyor. Aynı şekilde evde mutfak tezgahlarını genelde kadınlar siyah mutfak tezgahı tercih ediyor. Bunlar da kireç evet, lekesi oluşturduğu için kötü bir görüntü oluşturuyor. Aslında mutfak tezgahı temiz ama kireçli sudan dolayı kötü duruyor. Biz buraya PPF kaplama yaptığımızda tamamen bu olay ortadan kalkıyor. Ve hiçbir şekilde kireçli su dahi gelse normal nemli bir bezle silip devam edebiliyorlar.
0: Sevgili Özkan Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: İyi ki varsınız. Vallahi bizi bilgilendirdiniz. Biz de böyle bilgi sahibi olduk. Artık bundan sonra beraberiz inşallah.
1: Kesinlikle öyle. Bursa'ya da bekliyorum. Mutlaka
0: geleceğiz, sözünü aldık.
1: Aracınızda geldiğinizde de hediyem var size. O da sürprizim.
0: Ya çok teşekkür. Abi bende G kasa var. Boşver şimdi. O biraz şey bir şey.
1: Yok, G kasa benim de çok sevdiğim bir araç. Hatta,
0: çok seviyorum ya.
1: Şöyle söyleyeyim, bir model koleksiyonum ben. Yaklaşık 130 adet model koleksiyonum var,
0: var
1: G kasa ile ilgili.
0: Ne diyorsun ya?
1: En çok sevdiğim modeli de 2012 modeli olanı. Yani o ikonik benim için.
0: Evet ya.
1: Hatta şöyle bir anım var G kasayla. Madem siz de çok seviyorsunuz
0: G kasayı. Ben çok seviyorum G kasayı.
1: Yıllar önce paramı biriktirdim. İstanbul'a G kasa almaya geliyorum. Ünlü bir Jeep firmasından.
0: Tamam.
1: Yola çıkacağım ama arkadaşlarım beni kandırır diye parayı poşete koydum ve ticari taksiyle geleceğim. Ticari taksiden tek bir isteğim vardı. Yolda benimle konuşmaması. Çünkü beni vazgeçirmemesi için ticari taksiyle geldim. Bir arkadaşıma gelmedim aracı almaya. Aracı almaya geldiğimde dedim ki sen bir fakir yıkamacısın, bu G kasayı alma çünkü sana farklı gözle bakacaklar ve aracı almadan geri döndüm. O gün dünyanın en pişman gününü yaşamıştım. O yüzden ama şu an...
0: Abi alacaksın, kafana koyduğun şey yapacaksın abi.
1: Kesinlikle öyle. Yani burada mesela standımızda Lamborghini var, Porsche GT3 RS var. Onu gözüm görmüyor ama G kasayı görüyor.
0: Değil mi? Ya bir tanesini abi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek
1: sizi sürekli artık dinliyoruz. Bilginiz olsun.
0: İyi ki varsınız abi.

0: Kurduk. Güzel abiler tanıyoruz. Bu isimler iş dünyasında sevilen isimleri. Onlardan biri de Osman abimiz. Abi sen bir efsanesin ya. Mikrofonun nerede abi? Abi hoş geldin. Abi sesin gelmiyor. Ha, şimdi gelecek. Ya Osman abi sen neredesin abi ya? Samsun'dan ben, geldin. Hoş geldin.
1: Her masada varız abi. Her masada varız.
0: Tüm tuşlara bastık aslında.
1: Evet, evet, evet. Hoş bulduk.
0: Abi çok renklisin. Çok içtensin. Hani gerçekten hem ticari hayatın renkli gidiyor, hep kişiliğin. Çok güzel bir insansın.
1: Aa, çok
0: bir merhaba demek istedik. Samsun'dan geldin
1: Samsun'dan
0: abi.
1: Samsun'dan geldim, evet.
0: Biz de tabii ki Viyana'dan geldik buraya. Yani hangimiz daha yakın?
1: Papayani yine Samsun.
0: Çok iyi ya. Şimdi Viyana'dan geldik, standımızı kurduk. Hem Viyana FM uygulamasını, App Store ve Google Play hem de web sayfamızı burada yüzlerce kişi şu anda indirim yaptı. Ve siz de bugün OLX'in bu kalitesini dünya çapında radyomuz dinlendiği için de bilgilendiriyorsunuz. Ne kadar güzel bir işbirliği oldu ya. Vallahi.
1: Evet, gerçekten.
0: Biraz mikrofonu yaklaştırır mısın abi?
1: Otomobil severlerin bir araya geldiği bir fuar etkinliği oldu. Otomobiline değer verenler ve yedek parça konusunda ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını giderdi. Bir organize edilmiş bir sistem.
0: Gerçekten
1: oldu. Biraz
0: süper bir fuar ya. Ki. Abi sen heyecan yaparsan biz yanmışız valla. Senin bileyim, gibi
1: mikrofonu elime alınca birden böyle heyecan yaptım.
0: Ya şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, Osman Bey gerçek anlamda hem Samsun'da hem Türkiye'de hem Avrupa'da ve bir dönemde de yine Kıbrıs'ta güzel böyle yaşantısı da oldu. Kıbrıs'ta da 97.0'da yayındayız. Ben de Karaoğlanoğlu'ndayım abi.
1: Oo, çok süper.
0: Karaoğlanoğlu'ndayım.
1: Bir sene Karpaz'da yaşadım.
0: Marina. Abi Karpaz ya. Karpaz, çok muhteşem. Şampiyonlar Ligi ya. Muhteşem. Çok özel bir yer ya. Orası gerçekten çok güzel. Bir de şimdi ben Lapta'yı çok seviyorum. Tamam mı? Evet. Lapta'da güzel bir de yerim var orada. Çok da mutluyum orada. Oo, bir gün gel misafirim ol abi.
1: İnşallah,
0: ya.
1: İnşallah.
0: Ya gerçi siz iş insanları hep yoğunsunuz. Ticaretle uğraşın. Bir gün kardeşinize zaman ayırın.
1: Mutlaka
0: İki gün
1: ayıracağız.
0: Ayırın ha Mahmut abi. Mahmut abimi de alalım.
1: Mutlaka ayıracağız.
0: Mahmut abi nasıl olacak?
2: Ben de geleceksem neden olmasın Osman abiyle birlikte?
0: Eyvah. Abi biz seni niye çağırmıyoruz biliyor musun?
2: Gelirim diye.
0: Gelirsin diye. Abi gerçekten bu araç koruma sistemleri hakikaten çok kıymetliymiş ya. Hani az önce sizin gibi kıymetli dostlarımız anlatınca bir de sen bu süreci bir konuşabilir miyiz abi? Ne anlatabilir misin lütfen bu akışı?
1: Yani otomobil almak artık şu an güncel durumda. Yani mevcut ekonomide çok zor. Otomobilini korumak için, boyasını korumak için uygulanabilecek en iyi ürünlerinden biri de OLX'in PPF'i. Hı hı. Yani aracın yağmur tükürtüğü, yağmur asitine, kuş pistlerine, güneş ısısına maruz kalıp boyasının güneş yanı olmaması için herkesin tercih ettiği bir uygulama. Gerçekten çok güzel. Yani
0: değil mi?
1: Cila ötesi harika. Oksijenle temasını kestiği için boyanın arabanın korozyona uğramamasını da sağlıyor. Hı. Bu da çok büyük etken tabii ki.
0: Abi süpersiniz ya. Bugün gerçekten ben de OLX'i tanıdığım için mutlu oldum ya. Gerçekten sizleri tanıdık.
1: Biz
0: Mahmut abiye çok teşekkürler. Otofire'den.
1: Biz de seni.
0: Bu güzel etkinlikte vesile oldu. Ve sizin gibi değerli isimleri de tanıdığım için de ekstra da mutlu oldum. Abi biraz Kıbrıs anlatsana ya. Kıbrıs'ta.
1: Ertan Market.
0: Tamam. Değil mi? Dur abi. Ya var ya
1: Kıbrıs,
0: abi.
1: Kıbrıs bomba ya.
0: Çok
1: iyi. Ben çok seviyorum. Kıbrıs hayatımda ilk gittiğimde Kıbrıs'ın böyle kuraklık, dağlık olduğunu düşünürdüm. Gittikten sonra yani Karpaz'dan, havaalanından araç kiralayıp Karpaz'a geldiğimde dedim ki ya bu kadar...
0: Bir güzel yurta gittiğinde, bir Belle Paisa gittiğinde.
1: Evet, evet.
0: Çok güzel.
1: O renkli hayatlar, gece hayatları falan. Çevir, bas.
0: Gerçekten.
1: Dedim çok güzel, evet.
0: Peki abi Viyana'ya geldin mi?
1: Gelmedim.
0: Aa Osman abi ya, dünyayı geziyorsun, Viyana'ya gelmedin ya. Abi bir Viyana programı yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Vallahi.
1: Her masada var.
0: Tamam abi. Not alır mısın lütfen?
1: Mahmut abi yazıldı.
0: Mahmut tamam. Abi kırma lazım olacak tamam. O çantanın içinde ne var? Euroları sıkıştırmışsın oraya var 200. Şöyle ver bize 200. 2 tane 3 tane ya. Bizim patron da öyle Ali abi. Çok kıymetli bir iş insanı. Abi euroları sıkıştırmış çantaya abi. Euro verecek 56 dakika çantayla uğraşıyor ya. Vereceğin orada bir 500 euro para.
1: Ehliyeti olmayan çocuklar var ya böyle polis durdurduğu zaman da öyle yalandan araşır tortayı.
0: Ya yemin ediyorum çok iyi ya. Peki sevgili dinleyenlerimiz yayınlarımız nerede dinleniyor? Hollanda'dan Ayşe aramızda. Herkese selamlar demiş. Ben de arabamı kaplatayım bari demiş. Kaplat Ayşe'cim.

0: Teşekkürler. Arabanın markası ne bu arada? Bize arabanın fotoğrafını atabilir misin? Bu arada aranızda G kasa serisi olan var mı ya? Bir arkadaşımıza G kasa serisi olan ama gerçekten bizde maketi var evde. Abi en sevdiğin model hangisi G kasada?
1: 2012. Brabus.
0: Ya çok iyi ya.
1: Lorenzer veya Brabus. Yani komple donanım olarak.
0: Osman abi şu yeşil araba senin mi? Lamborghini.
1: Gri olan bizim.
0: Gri mi?
1: Gri.
0: Çok iyi ya. Abi şu Lamborghini bir paketleyelim. Alayım ya, götüreyim
1: onu,
0: ya.
1: Onu iki gün önce bir çalıştırma teşebbüsünde bulunduk. Fuar yetkilileri standımızı bastı.
0: Öyle mi?
1: Evet, yasakmış. Felaket, korkunç bir sesi çıkıyor. Yan taraftaki standların böyle reyonları sarsıldı diye geldiler, biraz sitem ettiler. Mecbur çalıştıramıyoruz ondan dolayı.
0: Abi şu anda toplam alanda kaç kişi vardır tahmini bütün o aralanında?
1: Bence bir 5000 kişi.
0: 5000 kişi var değil mi?
1: Çok rahat var.
0: Çok rahat var, aynen.
1: Yani trafik çıktıktan sonraki çok yoğun bir trafik. Saatlerce otele ulaşamıyoruz. Vardır, çok rahat vardır.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, tahmini 5000 kişilik bu güzel etkinlik alanında Olex standına herkesi bekliyoruz. Gelin araçla alakalı, bak ne güzel ikramlar var abi. Ya bütün tatlıları yedin ya. Abi Antep'ten abi getirmiş. Antep. Hepsini bitirdi. Bir de diyetteyim diyorsun ya.
1: Antep, Bursa ilini alan.
0: Antep, Bursa. Valla Özkan abinin getirdiği tatlılar nerede? Hani Bursa tatlım benim? Gitti, buradaydı. Ya Mahmut abi ya.
2: Özkan abi İskender getirdi. Bunları UMT Garaj Umut abi getirdi, sağ olsun.
0: Umut abi mi? Evet. Umut abimize çok selam. Vallahi hepsinin kesesine bereket ya.
1: Allah
0: yemin
1: abi
0: ediyorum. Ya Osman abi iş dünyası.
2: Ne? Osman abi sen ne getirdin? TNC Garaj.
1: Ne getirdin? Enerji abi mi getirdin?
0: Sen Samsun'a gideceğiz
1: pide ya. Pide getirecek halim yok buraya. Soğur çünkü.
0: Abi gidelim bir pide keyfi yapalım.
1: Gömelim
0: Samsun'a.
1: Baba.
0: Vallahi. Gömelim tamam. Baba. Abi seni seviyoruz.
1: Bizi siz çok severiz.
0: Dükkanımızın ismi neydi?
1: TNC Performans.
0: TNC Performans. Samsun burada mıyız? Osman abim burada. Hayırlı işler, bereketli olsun.
1: Çok öpüyorum.
0: Olex'e de teşekkürler, standındayız. Ara ara dostlarımızla konuşuyoruz. Pindirinks İbrahim Eldeni sunuyor. Enerji içeceği Pindirinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Sıfır şeker, vegan bir içecek. Herkesi bu güzel içecekle tanışmaya davet ediyoruz. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirinks. Bugün valla çok güzel bir standdayız. Az önce de çok robot arkadaşımızla da bir söyleşi yaptık. Onu da bugün Instagram'da yayınlayacağım. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Instagram adresim İbrahim Elden TV sayfasından da takiplerinizi bekliyoruz. Bugün TÜYAP Fuar alanındayız. Olex'in standındayız. İş dünyası burada. Tüm çalışanlar burada. Herkese bir kez daha keyifli bir gün diliyorum.

0: Şimdi çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, bugün TÜYAP fuar alanındayız. Yani radyomuzun standı, OLEX'in standının birleştik bugün. Çok da güzel oldu ve Süleyman Bey'i de görünce böyle içten doğal, samimi, kıymetli kurucumuz. Hoş geldin abi, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sen de. Sen nasılsın?
0: Vallahi ben deyim, sesini duyduk, enerjini duyduk, daha iyi olduk. Abi bizi alıştırma, bak böyle tatlılar, çaylar, sandviçler, biz her zaman geliriz her sene.
1: Her sene seni bekleriz.
0: Abi çok iyisin ya.
1: Sen de çok
0: iyisin. Dinleyicilerimiz tabii ki bugün özellikle radyo başında dinleyen, arabalarında bizleri dinleyenlerimiz. Bugün PPF'in, kaplamanın, birçok kişi tabii ki ilgili ama koruyucu özelliklerini bugün öğrenmiş oldu. Aslında biz bir bilgilendirme yayını yapıyoruz şu anda. Biraz bahsedebilir miyiz bu markamızdan?
1: Evet, hemen bahsedeyim. Biz bu markayı kurarken kendini yenilemeyen kaybolmaya mahkumdur dedik.
0: Ya,
1: ve bu şeyle öne çıkıyoruz. Her gün yeni ürünleri, araçları nasıl kururuz, araçlarımıza daha değer nasıl katarız, hep onunla uğraşıyoruz.
0: Süpersiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman Bey tabii ki OLEX'in kurucusu, çok önemli işler yaptı bugüne kadar. O kadar güzel bir aile çatısı kurmuş ki şu anda Ankara'dan, Bursa'dan, Antep'ten, abi Türkiye'nin her yerinde maşallah. Kaç noktadasın?
1: Toplamda 93 noktadayız.
0: Oo, çok iyi ya. Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar. Biz zaten bir aileyiz. Zaten yapıyı kurarken de hep aile olduğumuzdan bahsederiz. Bir grubumuz var. Orada hakikaten böyle aile ortamını %100 yaşıyorlar.
0: Gerçekten öyle. Ben sevgili Mahmut abimizden, Otofire ailesiyle sizi tanıdım. Mahmut abi benim için çok kıymetli. Dedim ki hemen dedim TÜYAP'ta olmalıyız. Bu güzel fuarın son günü bugün. Yani mutlaka Süleyman Bey'i tanımam lazım dedim. Kesinlikle iyi ki tanımışız seni.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Anlatıyor hep diyor Süleyman Bey çok içten doğal. Dedim bir test etmem lazım. Bakayım gerçekten. Hani çünkü iş dünyasını ben çok seviyorum. Sizin gibi kıymetli, güzel işler yapan, ticari hayatın. Çünkü Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Çünkü almış sizin abi. Çatı altında bir sürü insan ekmek yiyor, iş imkanı oluyor. O yüzden Allah size, siz de bizlere verin. Böyle bir slogan var.
1: Evet. Buna amin diyelim.
0: Amin.
1: Tabii ki.
0: Hayırlı cumalar diyoruz.
1: Hayırlı cumalar.
0: Ya var ya. Şimdi Süleyman Bey.
1: Çok iyiydi.
0: Şimdi gerçekten bizim için çok değerlisiniz. Biz burada açıkçası sizin yanınızda olmak istedik. Hepsi bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bizim için çok değerlisiniz. Sizin de yaptıklarınız böyle kolay değil. 25 yıldır bir emek.
0: 25 yıl ya.
1: Evet.
0: Yaşlı. Ya. Kaç yaşını gösteriyorum Süleyman abi?
1: Çok genç gösteriyorsun.
0: Vallahi.
1: Yani eğer demeseydin 25 diyecektim ki 35 yaşındasın.
0: Ya. Tamam abi ya. Tatlılar benden Antep'ten geldi ya. Şimdi Süleyman İpek'le konuşuyoruz. Süleyman Bey kurucumuz ve tabii biz de inşallah Avrupa'da özellikle yayınlarımız Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve 10 noktada yayındayız. Ortak yayınlarımız var. İnşallah bu güzel markada Avrupa'da da
1: Avrupa'da
0: olur.
1: Varız zaten.
0: Neresinde?
1: Yunanistan'da varız, Almanya'da varız.
0: Çok güzel
1: Bulgaristan'da,
0: ya.
1: Kosova'da.
0: Ya hiç söylemiyorsunuz.
1: Evet, varız.
0: Patronun yanında beni mahcup ettiniz şimdi.
1: Estağfurullah.
0: Ekibi değiştirebilir miyim ya?
1: Yok. O benim canım. Mahmut'u çok seviyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya.
1: Benim hızıma yetişemiyorlar.
0: Değil mi?
1: Ben yurt dışı ve üretimle çok uğraşıyorum. Mahmut ise tabii ki Türkiye tarafında da bizim Zor Bey'le beraber onlar da bayağı koşturuyor, emek sarf ediyorlar. Onun için son şeylerden, havadislerden haberleri yoktur. Bayramdan sonra zaten Yunanistan'da depomuzu açıyoruz.
0: Aa, ne zaman?
1: Hemen bayram sonrası depo Yunanistan'da, Selanik'te.
0: Çok güzel.
1: Depomuz oluyor. Bütün Avrupa'ya çok hızlı.
0: Abi sen beni de götür.
1: Evet.
0: Bak açılışlara beni götürmen lazım. Avrupa'daki bütün etkinlikler. Bensiz açılış ne kadar keyifli olabilir ki Süleyman abi?
1: Sensiz olmaz.
0: Bak gerçekten bugün bunu hissettim ya. Bensiz bu açılış çok keyifli olmaz sanki.
1: Kesinlikle olmaz. Tamam. Katılıyorum.
0: Sözünü
1: sana.
0: Alalım.
1: Söz.
0: Bak gördünüz bak. Kayıtta da bastım şimdi.
1: Bastın. Evet biz şeye de gidiyoruz biliyorsun. Frankfurt, Almanya'da da varız. Eylül ayında 8-12 Eylül galiba. Tam olarak tarihini hatırlamıyorum ama öyle olması lazım. Frankfurt Otomekanika'da da olacağız. Almanya'da olacağız. Bütün sevenlerimizi, gelmek isteyenleri de oraya bekleriz.
0: Frankfurt'a mı?
1: Evet Frankfurt'a.
0: Abi sen beni çağırma. Niye biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü gelirim.
1: Buyur. Buyur gel bekliyoruz.
0: Evet, ya çok iyisin güzel. Ya Süleyman Bey. Vallahi çok içten, doğal, güler yüzünüz, neşeniz daim olsun ya.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi ki yayınımıza katıldınız. Çok da mesaj geliyor size. Herkes de yazmış. Evet. Gerçekten en yakın zamanda Viyana'da bekleriz demişler. Evet. Süleyman abi, ben de seni Viyana'ya davet edeyim. Evet. Sen beni Frankfurt'a tamam. davet et. Ben de seni Viyana'ya davet edeyim. Nasıl?
1: Çok iyi. Söz bende geleceğim.
0: Tamam, ben de sana söz vereyim. Çünkü benim Viyana'da çok güzel bir...

0: olalım.
1: Salim abi ya, tüm oflulara selam demiş. 61,5. Teşekkürlerimizi iletelim. Forması bile var ya Salim abi. Sakarya'ya selamlar demiş Atilla. Teşekkürlerimizi iletelim. Kıymetli dinleyenimiz, bugün fuar alanında yayınımızı gerçekleştirdik. Birazdan LÖSEV ailesinden Aybüke Hanım'la bir canlı bağlantıda konuşacağız. Kurban Bayramı için LÖSEV ailesi, LÖSEV'i unutmayalım. LÖSEV bizim için çok kıymetli. Ben bir LÖSEV bağışçısıyım. Size de tavsiye ediyorum. Osman abimize teşekkür, Üsküdar'dan. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkürler. Dündar baba, ne kadar karizmatik çıkmışsın kanka fotoğrafta ya. Dündar'ıma da selamlarımızı iletelim. Hayırlı işler, bereketli olsun. Pindrinks İbrahim Elden'in sunduğu şekersiz ve glutensiz vegan bir içecek Pindrinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Mesela bir içecekte ne olmalı? Enerji veren bir içecek ama koruyucu yok, katkı maddesi yok, şeker yok, gluten yok. Yani acayip bir içecek. Ve tamamen doğal ve sıfır şeker. Yani şekeri olanlar zaten gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çok sayıda mesaj geldi. Çocuğum da tüketebilir mi? Bence tüketir, çünkü adı üstüne, yani sıfır şekersiz bir enerji içeceği. Peki Bintat süpermarketlerinde var mı? Tabii ki var kıymetli dostlar. En güzel şekilde 10. Viyana, 12. Viyana, Kornea Burg Şubesi ve yakında bir 22. Viyana'da da açılışları var. Bizim sponsorumuz diye söylemiyorum ama Bintat bu işte gerçekten çok başarılı. Enerjisi var. Teref abinin bir enerjisi var. Adam Viyana'dan Salzburg'a 30 dakikada gidiyor. Yani o derece. Çünkü Pindrinks'ları bol bol tüketiyor. Ondan sonra 30 dakikada Salzburg'a gidiyor. Helal olsun vallahi Şeref abi ya. Çok sordunuz. Salzburg'da şube var mı? Şu anlık yok. Olursa ben buradan zaten duyuru yaparım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda da bağışlar çok önemli. Bizim için de çok kıymetli, gerçekten çok değerli. Lösev ailesi, diğer ucunda mı? Aybüke sevgili, bizi duyabiliyor musun Aybüke Hanım?
1: Merhabalar İbrahim Bey.
0: Ben sizi duyamıyorum. Bir saniyeniz alacağım. Şöyle bir, evet. Ses deneme 1-2-3-4-5. Şimdi gelecek sesiniz. Nasılsınız Aybüke Hanım?
1: İyiyim İbrahim Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Valla bizler de çok iyiyiz. Dinleyicilerimiz her zaman şundan yana LÖSEV'in ne kadar önemli bir kurum olduğunu ve unutmamamız gerektiğini, sadece Kurban Bayramı'nda değil, diğer günlerde de, özel günlerde de her zaman aklımızda olan bir sosyal sorumluluk projesinde LÖSEV'i biraz konuşabilir miyiz lütfen? Bağışçılarımız da şu anda radyo başında dinleyenlerimiz Kurban Bayramı için neler yapması gerektiğini de paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Tabii İbrahim Bey. Öncelikle teşekkürler bizi programa konuk ettiğiniz için. Sizlerin çok aktif programa engeç olmuş bir dinleyici kitlesi var. Onlara hitap etmekten biz de çok mutluluk duyuyoruz. Kurban ve Ramazan dönemleri, zaten sizler bizi Ramazan kampanyamızda da misafir etmiştiniz. Şimdi kurban kampanyası dönemindeyiz. Bizlerin en önemli bağış dönemleri, en önemli kampanya dönemleri aslında bakarsanız. LÖSEV, LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak 28 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarla ailelerine tamamen ücretsiz tedavi, eğitim ve sosyal hizmet desteği sunmaktayız. Berlin'de kurulmuş olan LÖSEV Stiftung aracılığıyla da Kurban Bayramı'nda yine birçok aileye umut olmaya devam ediyoruz. LÖSEV Kurban Bayramı döneminde yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde Türkiye'nin 81 ilindeki kanser hastaları ve ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca düzenli olarak et ve et ürünleri desteği sağlıyor. LÖSEV Türkiye olarak biz bu projeyi Mutlu Et Projesi olarak adlandırıyoruz ve sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Uzmanlar protein tüketiminin lösemi ve kanser tedavilerinde hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Araştırmalar ise iyileşme sürecini destekleyen pek çok fonksiyon için proteinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu ortaya koyuyor. Protein alımını yine hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini ve enfeksiyon riskini artırdığını biliyoruz. Protein alımındaki eksikliğin. Bu nedenle kanser tedavisi gören bireyler sağlıklı bireylere kıyasla %50 daha fazla proteine ihtiyaç duymakta. LÖSEV'e kayıtlı 118 binden fazla lösemi ve kanser hastası ailemizin de %87'si asgari ücret ve altında gelire sahip. Özellikle kırmızı et gibi temel besinlere erişimde ciddi zorluklar yaşıyorlar. Biz LÖSEV olarak Kurban Bayramı'nda alınan vekaleten kurban bağışlarıyla yıl boyunca yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem de yetişkin tüm kayıtlı hastalarımıza ulaştırıyoruz. Bu yardımlar yalnızca kurban süresince değil, tüm yıl devam ediyor. 2024'ten beri de LÖSEV Almanya'da da faaliyet gösteriyor. Almanya'da vekaleten kurban kesimi yapılmadığından kurban kestirmek isteyen bağışçılarımız bağışlarını Türkiye üzerinden LÖSEV Türkiye hesaplarımız aracılığıyla yapabilmektedir. Ancak Kurban Bayramı ve niyet bağışı yapmak isteyen destekçilerimiz LÖSEV Almanya hesaplarına bağışta bulunabilmektedir. Bizi dinleyenler LÖSEV Almanya, lösev.almanya Instagram hesabından, Almanya web sitemiz olan www.lösev.eu ve Türkiye web sitemiz olan www.lösev.org.tr adreslerinden buradaki hesaplarımızdan bağışlarını yapabilirler. Bunun dışında Almanya hesabımız tüm SEPA bölgesinden transfer ücreti almadan bağış yapılabilmesine imkan sağlıyor. Yalnızca Almanya ile sınırlı değil. Son olarak da tekrardan lösev1998 ve lösev.almanya Instagram hesaplarımızdan bizi takip edip kendi sosyal medya hesaplarında da bizi dinleyenlerin afişlerimizi paylaşması bizler için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle LÖSEV'in yeri bende çok ayrı ve tüm LÖSEV ailesine özellikle bu güzel anonsu duyan tüm dinleyicilerimize inanıyorum şu anda. Hani bağışlarını gerçekleştireceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü LÖSEV hani yüz binlerce, az önce dediğiniz gibi, çocuğumuzun yüzünün gülmesi için ailelerini ve kesinlikle ama kesinlikle bu güzel ailenin de gönüllü bir bağışçısı olarak ben çok mutluyum ve herkese de tavsiye ediyorum. Bütün LÖSEV ailesine, sizin gibi gönüllülere, çalışan herkese de teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler.
1: Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, LÖSEV ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Instagram sayfamda da birazdan afişi paylaşacağım. İBAN bilgilerini de oradan da resmi kaynaklara ulaştırabilirsiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, yarın Mersin'den sizlere iyi akşamlar dileyeceğim. Yarın Mersin yayınım Türkiye saatiyle 19'dan sonra başlayacak, bilginiz olsun. Yarın hafta sonu ama İbrahim Elden hafta içi hafta sonu fark etmiyor, yayınlarını kaldığı yerden devam edecek. Mersin'deki dinleyicilerimize şimdiden teşekkürlerimizi iletelim. Hayırlı cumalar. Pindrinks enerji içeceği ve Bintat süpermarketlerini bugün çok anlattım ve duyurdum. Çünkü sizler için en güzel kampanyaları sunuyor. İyi ki varsın Pindrinks. İyi ki varsın sevgili Bintat ailesi. Teşekkürlerimizi iletelim. İbrahim'cim seni dinliyorum demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, fuardayız. En güzel şarkıları da Oto Mekanika. Önümüzdeki günlerde de yine Almanya fuarında da olacağız. Sevgili Süleyman Bey ve ekibini, Olex ailesini de kutluyoruz. Oto Mekanika organizasyonuna emeği geçenlere de teşekkürlerimizi iletelim. Peki, Aktay amcamız da bizi dinliyormuş ya. Amca neredesin sen ya? Yoksa fuar alanında mısın? Şöyle bir görelim ya. Ellerinizden öpüyorum. Bu güzel şarkı da sevgili Oktay amca ve sevdiklerine de armağan olsun. En güzel, en keyifli şarkıları da armağan etmiş olalım. Radyo başında dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Yarın Mersin'de olacağım. 23 Mayıs, yani yarın Mersin'de Kadınlar Matinesi'nde çok güzel bir eğlence olacak. Orada biz hem radyo yayınımızı, Anka Premium Event'in düzenlediği, aynı zamanda da sunumlarda ben olacağım. Haberiniz olsun sevgili dostlar.

İbrahim seni dinliyorum, meslektaşımızı konuk etmişsin demiş. Evet ya. Hangisi? Oktay amca kim? Bir sürü konuğumuz oldu vallahi. Bugün sevgili kıymetli dostlarımız, gerçekten harika bir fuar. Bu arada fuarda emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi iletelim. Bugün kimleri konuk aldık ya? Söyle yapması. Özkan abimizi Bursa'dan onu konuk almıştık. Ondan sonra Süleyman abimizi, Olex'in kıymetli kurucusu. Ne kadar güzel, böyle güzel isimleri konuk aldık. Osman abimizi konuk aldık Samsun'dan. Vallahi şimdi önümüzdeki günlerde çok güzel bir etkinlikte buluşacağız bu güzel markayla. Bakalım neler olacak. Aynen Oktay amca, vallahi burası tam senlik. Vallahi fuar var ya, enteresan. Çok güzel, böyle iş dünyasının sevilen isimleri burada. Tüm emekçiler, bayilerimiz burada. Vallahi benim için de çok kıymetli oldu. Çok güzel insanlar tanıdık bugün Olex ailesinin sayesinde. Ve pazartesi günü itibariyle de tüm dinleyici oranlarımıza da yansıyacak bir kalabalık vardı. Bayağı bir kişiye uygulama indirdim. Ve radyomuzun linkini de dinleyecekler vallahi. Ne kadar güzel ya. 70 tane şubesi olan demiş. Ne kadar güzel ya. Aynen, otoses sistemlerinde. Vallahi günün en güzel şarkılarını Oktay amca. Tam bu fuar senlik. Yani sen neredesin, yoksa burada mısın? Mersin'de misin? İstanbul'da mısın? Bu arada İsveç'te beni misafir eden sevgili Sabri Salı'ya da çok teşekkürler. Sabri abi, iyi ki varsın. İsveç'te bizim kıymetlimiz çok gezdirdi beni vallahi. Kopenhag, Danimarka. Buradan sevgilerimizi iletelim sevgili Sabri abimize. Sevgili dinleyenlerimiz, Dünya Kupası için Amerika'ya gidiyorum. Bir ay boyunca Türkiye'de olamayacağım. Amerika'dan sizlere sesleneceğiz ve en güzel şarkıları da artık Amerika'daki stüdyomuzdan gerçekleştireceğiz. Tabii Meksika ve sonrasında Miami. Bakalım, biraz yorulacağız ama yapacak bir şey yok. Biraz para kazanmam lazım. Orada biraz dolar kazanayım, geleyim. Avrupa'da hep euro çok oldu vallahi bu aralar. Neyse, Allah'tan yarın da Mersin'de işimiz var. Bircan, Mersin'de yarın hakikaten yıkacağız Mersin'i valla. Mersin'deki etkinliğimiz yarın 19'dan sonra, haberiniz olsun. Bizi davet eden sevgili Anka Premium Event'e çok teşekkürler. 23 Mayıs yani yarın Mersin'de olacağım. 19'da Mersin'deki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Hatta hediyeler de verelim ya. Anka Premium Event, Marde Woman'dan iki arkadaşımıza da bir hediye verelim, okey? Bircan. Radyo yayını olacak. Marde Otel'in hemen lobisinde olacak etkinlik alanı. Çok güzel böyle. Hem yemeğimizi yeriz, hem oynarız, iki göbek atarız. Keyfimize diyecek yok vallahi yarın. DJ performans da olacak, 90'lar olacak falan. Acayip bir eğlence olacak yarın. Mersin'deki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Teşekkürlerimizi iletelim. Anka Premium Event ailesine de sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Amerika uçuşumda Türk Hava Yolları'na teşekkürlerimizi iletelim. Gidiş dönüş sponsorum oldu. Türk Hava Yolları, Turkish Airlines ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Bu güzel şarkılar kendilerine de business uçuş içinde ayrı bir teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu, ben ekonomiyle de uçardım ama jest yapmışlar demek ki. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Peki ben gideyim artık. Burada etkinlik bugün herhalde 3'te 4'te biter. Fuar alanından bugün yayınımızı gerçekleştirdik. Otomekanika çok özel bir etkinlik ve biz Olex'in standında yayınımızı gerçekleştirdik. İkramları için çok teşekkürler abi, her şey var ya, tatlı, fındık, fıstık, sandviç var ya, ben alıştırdılar beni, her sene gelirim buraya. Bazı standlara gidiyorsun, çay kahve su, burada her şey var, tatlı, fındık, fıstık. Olex ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Hakikaten değer veriyorlar burada herkese. Hani patrondan tutun müdüre, işçilerimizden tutun da çalışan herkes keyfi yerinde yani. Bilginiz olsun. Oflulara selam yok mu demiş. Var, Sakarya'daki dostlara, Sakarya'daki oflulara da selam Salim abi. Abi 61,5 formasını da yollamış.
Teşekkürlerimizi iletelim. Bana bir tane forma geldi Trabzonspor'dan. Ben Fenerbahçeliyim biliyorsunuz ki. Abi formanın enerjisi çok güzel. 61,5 yazmışlar. Ben Elazığlıyım. Oflu değilim. Seni vuracak. Bari 23 yazsaydınız yani. Bir de Karakoçan var, o da 23,5. Elazığ Karakoçan var ya. Ya bir yanımızda Karakoçan valla. Peki ben artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. En güzel, en keyifli şekilde iyi bayramlar diliyorum. Bu arada biz bayramda çalışıyoruz. Ne yazık ki yayıncının tatili olmaz. Biraz çalışmamız lazım. Haberiniz olsun. Bayramda Viyana'dayım çünkü. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada konser biletleri ve Radisson Otel'den konaklama ve spa içinde WhatsApp'ınıza mesajlar gelecek bugün.

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: CHP Genel Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ankara 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultayı davasında Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Temel gıdalarda vergi indirimi başlıyor. Avusturya Ulusal Meclisi temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulamasını onayladı. Yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yumurta, süt, pirinç, makarna, ekmek, buğday unu, birçok sebze ve bazı meyve türlerinde KDV oranı %10'dan %4,9'a düşürülecek. Düzenleme sayesinde hanelerin yılda yaklaşık 100 euro tasarruf etmesi beklenirken, devlet bütçesinde ise yıllık yaklaşık 400 milyon euro gelir kaybı oluşacağı belirtiliyor. Yeni iltica paketi mecliste kabul edildi. Avusturya Ulusal Meclisi, AB iltica paltı kapsamında sığınma prosedürlerinde önemli değişiklikler içeren yeni paketi onayladı. Yeni düzenleme ile birlikte havalimanlarında daha uzun gözaltı süreleri ve hızlandırılmış işlemler uygulanacak. Aile birleşimine kontenjan sınırı getirilirken, refakatsiz küçük yaştaki mültecilerin velayetinin otomatik olarak devlete geçeceği açıklandı. Kamyonet aşırı yükle yakalandı. A1 otoyolunda polis ekipleri düşük hızla ilerleyen bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde aracın aşırı yüklü olduğu ortaya çıktı. Araçta 7 tonu aşan yük bulunurken 13 lambanın çalışmadığı tespit edildi. Polis araca el koyarken 53 yaşındaki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da emekli maaşlarına 2027 yılı içinde %2,95 oranında zam yapılması bekleniyor. Zam oranının ülkedeki enflasyon verilerine göre belirlendiği açıklandı. Kesin kararın sonbaharda hükümet tarafından resmen duyurulması beklenirken, artıştan milyonlarca emeklinin faydalanacağı bildirildi. Uyuşturucu kullanan sürücü polisten kaçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Pölten kentinde polis kontrolünden kaçan 39 yaşındaki bir sürücü şehir içinde yaklaşık 100 km hızla tehlikeli şekilde ilerledi. Polis barikatıyla durdurulan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Araçta ayrıca av bıçağıyla uyuşturucu malzemeleri bulundu. Deneme ehliyetiyle yarıştılar. Tirol eyaletinde deneme ehliyeti olan 17 ve 18 yaşındaki iki sürücü 50 km hız sınırı bulunan yerleşim yerinde 148 km hızla yakalandı. Polis iki gencin yarış yaptığını belirlerken ehliyetlerine el konuldu. Araçlar trafikten men edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da tehlikeli polis kovalamacısı. Viyana'da teknik arızalı bir otobüste polisten kaçan 26 yaşındaki sürücü şehir içinde 176 km hıza ulaştı. Avusturya'daki aşırı hız yasası kapsamında minibüse geçici olarak el konulurken sürücü hakkında birden fazla suçtan işlem başlatıldı. Korkunç kadın cinayeti. Aşağı Avusturya eyaletinin Kottingburn kentinde 28 yaşındaki bir kadın eski eşi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis Landon'ın olay sonrası gözaltına alındığını ve ilk ifadelerinde cinayete incinmiş gurur nedeniyle işlediğini açıkladı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası sahibini buluyor. 64. Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak. Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasıyla sahibini bulacak. Antalya'da oynanacak kupa finali saat 19.45'te başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

kite katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

give me a shot.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: CHP Genel Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ankara 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultayı davasında Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Temel gıdalarda vergi indirimi başlıyor. Avusturya Ulusal Meclisi temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulamasını onayladı. Yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yumurta, süt, pirinç, makarna, ekmek, buğday unu, birçok sebze ve bazı meyve türlerinde KDV oranı %10'dan %4,9'a düşürülecek. Düzenleme sayesinde hanelerin yılda yaklaşık 100 euro tasarruf etmesi beklenirken, devlet bütçesinde ise yıllık yaklaşık 400 milyon euro gelir kaybı oluşacağı belirtiliyor. Yeni iltica paketi mecliste kabul edildi. Avusturya Ulusal Meclisi, AB iltica paltı kapsamında sığınma prosedürlerinde önemli değişiklikler içeren yeni paketi onayladı. Yeni düzenleme ile birlikte havalimanlarında daha uzun gözaltı süreleri ve hızlandırılmış işlemler uygulanacak. Aile birleşimine kontenjan sınırı getirilirken, refakatsiz küçük yaştaki mültecilerin velayetinin otomatik olarak devlete geçeceği açıklandı. Kamyonet aşırı yükle yakalandı. A1 otoyolunda polis ekipleri düşük hızla ilerleyen bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde aracın aşırı yüklü olduğu ortaya çıktı. Araçta 7 tonu aşan yük bulunurken 13 lambanın çalışmadığı tespit edildi. Polis araca el koyarken 53 yaşındaki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da emekli maaşlarına 2027 yılı içinde %2,95 oranında zam yapılması bekleniyor. Zam oranının ülkedeki enflasyon verilerine göre belirlendiği açıklandı. Kesin kararın sonbaharda hükümet tarafından resmen duyurulması beklenirken, artıştan milyonlarca emeklinin faydalanacağı bildirildi. Uyuşturucu kullanan sürücü polisten kaçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Pölten kentinde polis kontrolünden kaçan 39 yaşındaki bir sürücü şehir içinde yaklaşık 100 km hızla tehlikeli şekilde ilerledi. Polis barikatıyla durdurulan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Araçta ayrıca av bıçağıyla uyuşturucu malzemeleri bulundu. Deneme ehliyetiyle yarıştılar. Tirol eyaletinde deneme ehliyeti olan 17 ve 18 yaşındaki iki sürücü 50 km hız sınırı bulunan yerleşim yerinde 148 km hızla yakalandı. Polis iki gencin yarış yaptığını belirlerken ehliyetlerine el konuldu. Araçlar trafikten men edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da tehlikeli polis kovalamacısı. Viyana'da teknik arızalı bir otobüste polisten kaçan 26 yaşındaki sürücü şehir içinde 176 km hıza ulaştı. Avusturya'daki aşırı hız yasası kapsamında minibüse geçici olarak el konulurken sürücü hakkında birden fazla suçtan işlem başlatıldı. Korkunç kadın cinayeti. Aşağı Avusturya eyaletinin Kottingburn kentinde 28 yaşındaki bir kadın eski eşi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis zanlının olay sonrası gözaltına alındığını ve ilk ifadelerinde cinayete incinmiş gurur nedeniyle işlediğini açıkladı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası sahibini buluyor. 64. Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak. Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasıyla sahibini bulacak. Antalya'da oynanacak kupa finali saat 19.45'te başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

burada geziyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel şarkılar tabii ki sizlerle olacak. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla haftanın son yayınında sizlerle beraberiz. Hayırlı cumalar olsun hepinize. Ve şimdiden de tabii ki iyi hafta sonları diliyoruz. Emre Kaya ile başlattık programı. Asalet isimli güzel şarkısıyla sizlerle buluştu. Ben Akif Özcan, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Umarım gününüz ve haftanız güzel geçmiştir. Bu akşam da bizim için güzel olsun inşallah ve tabii ki devamında da güzel bir hafta sonu geçirelim hep beraber. İstek ve mesajlarınızla her akşam olduğu gibi sizleri de davet ediyorum. +43 660 130 1979 660 130 1979 WhatsApp hattımız. Ayrıca Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı oralardan da bekliyoruz. Hicaz Sevda ve Ersay Üner'le devam. Tekrar iyi akşamlar.

Yine çok güzel bir şarkıyı da Hande Ünsal'dan dinledik. Öpe öpe radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor. Sırada Baran Mengüç ve son dönemde çok sevdiğim şarkısı Kara Çalı var. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Burcu Hanım bizimle. Birazdan iyi akşamları, yayınlar Akif Bey'e hoş geldiniz ve herkese de şimdiden iyi hafta sonları dileklerimi iletiyorum. Ebu Yaşar, Sıla Şahin, Samet kardeşler sanmadan git çalar mısınız demiş. Aldım listeye, az sonra o da geliyor.

Ay'a benzer ve Ece Seçkin kulaklarınızdaydı. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programdayız. Eda Hanım Almanya'dan iyi akşamlar demiş. Samet Kardeşler Sıla Şahin'den Ay Ay şarkısını tüm dinleyicilerinize armağan ediyorum demiş. Tabii ki bu güzel şarkıyı da listemize hemen dahil ettik. Az sonra göndereceğiz. Önce Doğu Sıvak'tan Vay Be isimli güzel şarkıya kulak vereceğiz. Sevgili Raşit de bizimle. İyi yayınlar Akif. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. İstek şarkım Tarık Mengüç'ün oğlu var ya diyor, adı aklıma gelmedi. Cilvelim çalarsan sevinirim. Baran Mengüç'ten bahsediyorsun. Bugün onun Karaçalı şarkısını çaldım ilk saatte. İkinci saatte de Cilvelim şarkısını yayınlamış olalım. Selam ve sevgilerimizi gönderelim sevgili Raşit dede. Evet, siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. +43 660 130 19 79'dan. Evet, bugün Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi var. Trabzonspor Konya Spor arasında oynanacak ve 10 dakika sonra başlayacak. Her iki takıma da başarılar. Raşit biz hazırız demiş. Konya Spor formasını da giymiş. Başarılar dileyelim. Biz her iki tarafa da başarılar diliyoruz. Ama Raşit tabii ki Konya Spor kazansın istiyor. Biz her iki takıma da başarı diliyoruz. İyi oynayan kazansın ve kupayı alsın diyelim. Hadi devam.

0: kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi. Evet, devam ediyoruz programa kaldığınız yerden. Güzel mesaj ve istekleriniz de gelmeye devam ediyor. Her birine çok teşekkürler. Emre Tutan, iyi akşamlar, ben de buradayım demiş. Ve Semih Cenk'ten de Sabrettim şarkısını istemişti. Ben de hemen kendisine armağan olarak göndereceğim. Arzu Hanım, selamlar, o da Tekirden Yıkamazlar Beni istemiş. Onu da aldım listeye. Sırayla göndermeye devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla Viyana FM'e Akif Özcan'a katılabilirsiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz.
2: Akif Özcan.
0: Sabrettim bu gece kendimi mahvettim.

Tekirden dinledik Yıkamazlar Beni radyolarınızda oldu. Bu güzel şarkıyı sevgili kızım Azra'ya ve onu da sevgili arkadaşı Arya'ya armağan olarak da gönderiyoruz. Şimdi onlara bir de Manifest'ten çalacağım bir şarkı armağan olarak göndereceğim. Onlar da böyle bir akşam sohbeti yapıyorlar. Tabii yarın hafta sonu olduğu için Azra ve Arya birlikte görüntülü görüşüyorlar ve sohbet ediyorlar. Onlara ben de bu güzel sıradaki şarkıyı hediye olarak göndereceğim. Şu anda bizi dinleyen, tüm radyomuzu dinleyen tüm çocuklara da armağan olarak göndermiş olacağız. +43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Manifest'in hemen ardından da Baran Mengüç'ten Cilvelim şarkısı istemişti sevgili Raşit. Onun için de Cilvelim'i armağan olarak göndermiş olacağız. Evet, bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi sevgili dinleyiciler Trabzonspor'la Konyaspor arasında başladı. Maçın 8. dakikası, durum 0-0. Her iki takıma bir kez daha başarılı dileklerimizi iletelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam edelim. Akif Özcan.

Aman da aman devam ediyoruz. Programın ikinci saatindeyiz. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesini takip etmeye gayret ediyorum. Maçın 19. dakikası. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Yaklaşık 2 dakika önce Paul Onuachu'nun attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti Konyaspor karşısında. Artı 43 660 130 19 79'dan istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Zehra Hanım da bizlerle iyi akşamlar. Herkese sevgiler 11. Viyana'dan demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selam sevgiler gönderiyorum. Öyle çok sevdim ki Okan Volkan'dan çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, gelecek az sonra.

Sanmadan Git ve güzel bir Sıla Şahin Samet Kardeşler yorumu Ebru Yaşar düetiyle beraber sizlerle buluştu efendim. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız, programımız devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Trabzonspor Konya arasında maç devam ediyor. 28. dakika ve Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü de maçta devam ediyor. İstatistiksel anlamda da baktığımızda Trabzonspor'un üstünlüğü gözle görülüyor sevgili dinleyiciler. Bakalım. Futbolda her şey olabiliyor. Sürprizlerle dolu bir spor biliyorsunuz. Futbol dolayısıyla erken konuşmak doğru olmaz. Maçın ilerleyen dakikalarını da birlikte takip etmeyi sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, biliyorsunuz CHP'de mutlak butlan durumu söz konusu ve bu konuda güncel gelişmeler yaşanıyor. Yaşandıkça ben de elimden geldiğince bu önemli konuyu da sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Hemen bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu efendim X hesabındaki profil bilgilerini CHP Genel Başkanı olarak güncelledi haberi var. Bir başka haber yine bağlantılı. YSK'nın kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin detaylarını Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez paylaştı. Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmek niyetini dile getirdi. Sönmez görüşmede de Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmek istediğini söyledi. Özgür Özel de bu durumu memnuniyetle karşıladığını ve arkadaşlarıyla değerlendirme yapacaklarını ifade etti deniyor. Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi deniyor sevgili dinleyiciler. CHP Yargıtay'ın ardından YSK'ya da mutlak butlan kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kararı değerlendiren YSK CHP'nin başvurusunu reddetti. YSK karar almak için saat 17 civarında toplanmıştı. Karar yaklaşık 2 saat 10 dakikalık bir toplantı sonrası açıklandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, BAM'dan gönderilen mutlak butlan kararının hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuzda görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır ifadelerini kullandığı deniyor sevgili dinleyiciler. İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'yla görüşecek misiniz sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem dedi. CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı. Bu bilgileri de açıklamış olalım sevgili dinleyiciler. Kılıçdaroğlu yarın bir açıklama yapacakmış, kameraların karşısına geçecekmiş NTV'nin haberine göre. Bu bilgiyi de aktaralım sevgili dinleyiciler. Akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ankara CHP Milletvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP Genel Merkezi'ne girişlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Emir yanlış bulduklarını ve kabul etmediklerini söyleyerek "Baba ocağındayız, buradayız, milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz." dedi. Karara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunduklarını aktardı Emir. Bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler YSK'nın gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK eğer bundan sonra varlığına devam edecekse kendi kararlarının devamı niteliğinde bir kararla bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir diye konuştu ama YSK'da sevgili dinleyiciler az önce de aktardık CHP'nin başvurusunu reddetti değerli dinleyiciler. Evet, Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklama yapacağı ifade ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplanacak denmişti. Bu toplantı yapıldı ve reddedildi deniyor. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyiciler bir kere daha. Evet, Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Bu önemli gelişmeyi de sizlerle paylaştık. Şimdi yine şarkılarımıza devam edelim. Güzel mesajlarınız da bize ulaşmaya devam etsin lütfen. Bedri Bey'e selamlar, İstanbul'dan bizleri dinliyorlarmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Demet Akalın'dan bir şarkı çalarsanız da sevinirim demiş. Önce Mustafa Mert Koç'tan bir şarkımız hazır. Başa mı döneceğim? Ardından Demet Akalın, sonrasında listemizdeki harika şarkılar ve sizlerin seçmiş olduğu güzel şarkılarla devam edeceğiz. Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla.

Efendim, Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Seren Hanım, iyi akşamlar. Ben de buradayım diyor. 20. Viyana'dan sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler. Bizden de size sevgiler, selamlar. Bir şarkı da benim için çalar mısınız? Ayaz Erdoğan, Döndüm O Yollardan. Gelsin o zaman, buyursunlar. Kendin

0: Saatlerinizde olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Yavaş yavaş da sonlara doğru ilerliyoruz. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ilk yarıda artık uzatma dakikaları oynanıyor. Zira Türkiye Kupası finalinde bakalım kazanan kim olacak? Şengül Hanım bizlerle, selamlar, hayırlı geceler. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkürler Şengül Hanım bilmukabele. Biz de size güzel bir akşam ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Yusuf Türel, hayırlı akşamlar, selamünaleyküm diyor. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Akif kardeşim, nasılsın demiş. Çok şükür gayet iyi. Sizleri görüyoruz, güzel mesajlarınıza daha iyi oluyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bütün dostlara da güzel bir cuma akşamı diliyorum. Seviliyorsunuz güzel dost. Selamlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere selamlar. Haydi devam edelim.
1: Akif Özcan.
0: 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Güzel istek ve mesajları +43 660 130 1979'dan siz de bana ulaştırabilirsiniz. Yine keyifli güzel bir şarkı Mela Bedel'le devam ediyoruz. Hadi yallah.

Hande Ünsal ve Yangın kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sırada Sakiler var. Şeytan Tüyü şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Trabzonspor Konya Spor maçında devre arası oldu. Sevgili dinleyiciler, final mücadelesi. Bakalım kupa kimin olacak? Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle ilk yarının tamamlandığını hatırlatmış olalım. Son mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Caner Bey'e selamlarımızı gönderelim. Salzburg'dan sevgiler, iyi akşamlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mümkünse ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız da sevinirim demiş. Ne demek ya, çalmaz mıyız? Yani Ayaz Erdoğan'dan dedikodu istemişsiniz. İlk saatte sanırım bir Ayaz Erdoğan şarkısı çalmıştık. İkinci saatte de size armağan olarak göndermiş olalım. Birazdan gelecek. Öncesinde bir Sakiler Şeytan Tüyü'nü dinletmiş olacağım. Ardından Ayaz Erdoğan dedikodu şarkısını sizlere armağan olarak göndereceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, son mesajlar için +43 660 130 1979'dan sizleri de WhatsApp aracılığıyla o güzel mesajlarınızla programımızda görmek istiyoruz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla programımıza devam ediyoruz.

0: Aman da aman sakiler ve şeytan tüyü kulaklarınızda oldu, efsane bir şarkı. Aydın Barut bizimle, çok teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar.
1: Gel gidelim en başına.
0: Evet sevgili Erdoğan merhaba, iyi akşamlar. Sevgili eşim Rojda şu anda sizi dinliyor, sıradaki şarkıyı ona armağan eder misiniz demiş. O zaman sevgili Erdoğan Bey'e ve eşi Rojda Hanım'a armağan olarak gönderelim bütün güzel şarkılarımızı. Yavaş yavaş bitireceğiz programı. Beğendiğiniz tüm şarkılar size gelsin. Şengül Hanım da bizimle. Ne kadar güzel şarkılar. Yorgunluğuma nasıl da ilaç gibi geldi. Ben istesem böyle şarkıları bulamıyorum. Bayıldım demiş. Oh, beğenmenize çok sevindim. Hadi devam.

Yok öyle bir dünya. Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Derya Bedavacı bu güzel şarkısının remix versiyonuyla kulaklarınızda oldu. Akif Özcan artık bu akşamlık, bu haftalık gidiyor. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Her daim bizlerle olun inşallah. Evet, bir kez daha Ziraat Türkiye Kupası'nda her iki takıma da başarılar diliyorum. Trabzonspor ikinci yarıya Konyaspor karşısında 1-0'lık galibiyetle başlamış oldu. Üstünlükle başlamış oldu. Bakalım maç nasıl bitecek? Şimdiden kazananı tebrik ediyoruz. Pazartesi yeniden görüşebilmeyi ümit ediyorum. Sizleri seviyorum. Seni ayrı bir seviyorum. Mega Gastro ve Pindrings'e de teşekkürler. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: CHP Genel Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ankara 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultayı davasında Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Temel gıdalarda vergi indirimi başlıyor. Avusturya Ulusal Meclisi temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulamasını onayladı. Yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yumurta, süt, pirinç, makarna, ekmek, buğday unu, birçok sebze ve bazı meyve türlerinde KDV oranı %10'dan %4,9'a düşürülecek. Düzenleme sayesinde hanelerin yılda yaklaşık 100 euro tasarruf etmesi beklenirken, devlet bütçesinde ise yıllık yaklaşık 400 milyon euro gelir kaybı oluşacağı belirtiliyor. Yeni iltica paketi mecliste kabul edildi. Avusturya Ulusal Meclisi, AB iltica paltı kapsamında sığınma prosedürlerinde önemli değişiklikler içeren yeni paketi onayladı. Yeni düzenleme ile birlikte havalimanlarında daha uzun gözaltı süreleri ve hızlandırılmış işlemler uygulanacak. Aile birleşimine kontenjan sınırı getirilirken, refakatsiz küçük yaştaki mültecilerin velayetinin otomatik olarak devlete geçeceği açıklandı. Kamyonet aşırı yükle yakalandı. A1 otoyolunda polis ekipleri düşük hızlı ilerleyen bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde aracın aşırı yüklü olduğu ortaya çıktı. Araçta 7 tonu aşan yük bulunurken 13 lambanın çalışmadığı tespit edildi. Polis araca el koyarken 53 yaşındaki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da emekli maaşlarına 2027 yılı içinde %2,95 oranında zam yapılması bekleniyor. Zam oranının ülkedeki enflasyon verilerine göre belirlendiği açıklandı. Kesin kararın sonbaharda hükümet tarafından resmen duyurulması beklenirken, artıştan milyonlarca emeklinin faydalanacağı bildirildi. Uyuşturucu kullanan sürücü polisten kaçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Pölten kentinde polis kontrolünden kaçan 39 yaşındaki bir sürücü şehir içinde yaklaşık 100 km hızla tehlikeli şekilde ilerledi. Polis barikatıyla durdurulan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Araçta ayrıca av bıçağıyla uyuşturucu malzemeleri bulundu. Deneme ehliyetiyle yarıştılar. Tirol eyaletinde deneme ehliyeti olan 17 ve 18 yaşındaki iki sürücü 50 km hız sınırı bulunan yerleşim yerinde 148 km hızla yakalandı. Polis iki gencin yarış yaptığını belirlerken ehliyetlerine el konuldu. Araçlar trafikten men edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da tehlikeli polis kovalamacası. Viyana'da teknik arızalı bir otobüste polisten kaçan 26 yaşındaki sürücü şehir içinde 176 km hıza ulaştı. Avusturya'daki aşırı hız yasası kapsamında minibüse geçici olarak el konulurken sürücü hakkında birden fazla suçtan işlem başlatıldı. Korkunç kadın cinayeti. Aşağı Avusturya eyaletinin Kottingburn kentinde 28 yaşındaki bir kadın eski eşi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis Landon'ın olay sonrası gözaltına alındığını ve ilk ifadelerinde cinayete incinmiş gurur nedeniyle işlediğini açıkladı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası sahibini buluyor. 64. Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak. Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasıyla sahibini bulacak. Antalya'da oynanacak kupa finali saat 19.45'te başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dinleyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler.

Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Vahidin Bey, bu akşam bizlere ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalarınız olsun. Şimdiden iyi hafta sonları. Sorunun cevabına gelecek olursak, bence sürekli haklı olma hissinin, haklı olma düşüncesinin sebebi egodan başka bir şey değildir. Aslında haklı olmak güzel şeydir. Haklı olmak bir öngörü meselesidir. Gerçekten haklı olan biri haklı çıkacağının işin başından beri farkında olduğu için egosunu yönetmeyi de iyi bilir demiş. Değil mi? Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Bu arada ego yönetimi çok doğru bir kavram. Hani ben de ego yok falan deriz ya. Aslında hepimizde gizliden gizliye bir ego vardır. Bir de niye olmasın abi? Yani bir işte örnek veriyorum, başarılısın. Ve başarılı olduğunun farkındasın. Ego denilen şey de yeri geldiğinde bu işe, bu farkındalığa sahip çıkma isteği. Hem başarılı değilsin, hem bunun farkındasın. Hem haklı çıkmaya çalışıyorsun. Bu egodur ama. Bir şeylerin farkındasın. Ve sadece yeri geldiğinde bu duruma sahip çıkmaya çalışıyorsun. Bu insanlık hakkıdır bence. Yani işini düzgün yapan herkes sahip çıkmalıdır abi. Senin yaptığın işi, senin verdiğin emeği senden daha iyi kimse bilemez, bilse de görmek istemez. Dolayısıyla o egoyu yerine göre kullanmak şarttır. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte. İlyas Yalçıntaş bizlerle birlikte olacak. Yasak Elma diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir şiir dinletmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim. Haydi bakalım.

yorgunum aslında. Konuşup duyulmamaktan yorgunum. Yorgunum aslında. Ağlayıp görülmemekten yorgunum. Yorgunum aslında. Yaşarken ölememekten yorgunum. Ne konuşsam, neyi nasıl anlatsam bilemiyorum. Göremiyorum. Sesini bile duyamıyorum artık. Yani öylesi uzaksın benden. Öyle ki adın aklımın ucundan geçmiyor. Senin için ağlamayı çoktan unuttum. Nar gelmiyor artık bu dört duvar. Sevmediğim fikrine alışmıştım. Kabul ettim her şeyi. Biliyorum. Biliyorum beni sevmediğini. Sevemeyeceğini. Bu yüzden yokluğun zoruma gitmiyor sevgili. Sigaranın dumanı seni resmetmiyor artık. Durup yad etmiyorum eski günleri. Ve artık söylemiyorum. Sevemem kimseyi senin gibi.

Hemen şöyle devam etmek isterim. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Bazı sağlık sorunlarından dolayı mesleğe birazcık ara vermek durumunda kalmıştım ama şükür halim, vaktim, sağlığım, saatim, keyfim yerinde, işimizin başındayız demiş. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bilenleriniz, hatırlayanlarınız illaki vardır. Kendisi eczacı. Bir kez daha hem geçmiş olsun hem kolay gelsin demiş olalım. O da arabesk saatimiz için burada olan isimlerden bir tanesi. Demiş ki, sorunun cevabına gelecek olursak öncelikle şunu belirtmek isterim ki yine zor ve karışık bir soru olmuş. Sürekli kırdığı halde hala kendini haklı gören birinde muhtemelen narsistlik vardır ama şöyle de bir durum var. Bazen bir insan gerçekten haklı oluyor. Yalnız diğer taraf haksız olduğunun farkına varılmasını kabullenemediği için kendi hariç herkesi mutlaka haksız görüyor. Sen bana karışma vesaire diyor. Burada da işin rengi değişiyor. Bence bu soruyu birçok açıdan ele almak lazım. Çünkü bana göre haklı olmak bazen çaresizliği bile beraberinde getirebilir demiş. Bilmiyorum, haklı olmak çaresizlikle bağlantılı bir durum olabilir mi? Ama olursa da muhtemelen ortada çok korkunç bir sebep, korkunç bir gerçek vardır. Düşüncesi bile kafamda çok anlamlandıramamama rağmen beni korkuttu açıkçası. Dolayısıyla böyle bir şey tabii ki de yaşamak istemem. Efendim, sırada bir Özcan Deniz çalışması var. Zannedersem radyomuzda bir Özcan Deniz konser çekilişi oldu ve bazı isimler bilet kazandı. O isimleri tabii ki de tek tek bilmiyorum ama güzel bir Özcan Deniz çalışmasıyla birlikte tebrik etmiş olalım. Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi girecek. Derin duygular diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Vyan FM. Özcan Deniz kulaklarımızdaydı. Bilet kazanan talihlilerimizi bir kez daha tebrik etmiş olalım. İsimlerini Vyan FM Instagram sayfasından son paylaştığımız videodan görebilirler, bilginiz olsun. Ben her zaman söylüyorum abi, yaz da geldi. Vyan FM Instagram sayfasını takip eden her zaman kazanır. Demedi demeyin. Sadece haber yok. Avusturya'ya dair her şey var. Dünyaya dair her şey var. Burası Vyan FM. Her zaman bir radyodan daha fazlası. Biz kocaman bir aileyiz diye boşuna söylemiyoruz. Ben şöyle bir bakın derim. Takip edin, ettirin. Efendim, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak vermekte. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Eşim başta olmak üzere demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sorunun cevabına gelecek olursak, bazı insanlar kırdığının farkında olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Sert konuşmak, açık konuşmak her zaman birini kırmak manasına gelmez. Tabi her zaman da net ve sert konuşuluyor diye doğru konuşuluyor anlamına gelmez. Bazı insanlar kırıldığının, bazı insanlar kırdığının farkına geç varabilir. Bazıları da yine kendi egolarından dolayı olmadık yerde alınganlık yapabilirler. Şayet böyle olmasaydı, alınganlık diye bir kavram var olmazdı diye düşünmekteyim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Alınganlık, yani ne kadar böyle insanı zayıf gösteren, gardı düşükmüş gibi gösteren bir kavram değil mi? Ama yani her sessizlik de alınganlık değildir. Bazen ne bileyim, yaptığın işin kalitesinin bilincindesindir ve bir şeylere sessiz kalırsın. Nezaket kavramının bilincindesindir. Bir şeylere sessiz kalırsın. Ama tüm bunlardan bir haber olan bir başkası seni sırf sessizsin diye güçsüz sanabilir. Ya da ne bileyim, bazı sebeplerin vardır. Bir şeylere katlanmak durumundasındır. Sırf o sebeplerden dolayı bile bile güçsüzmüş gibi gözüküyor olabilirsin. Hani sessiz kalınca kimin ne düşüneceğini bilirsin ama umursamazsın. Çünkü senin o sessizlikteki sebebin bambaşkadır. Bunu da senin dışında kimse anlamaz, anlayamaz. Ki anlamaması da en azından benim işime gelir, öyle söyleyeyim. Anlarsa çünkü insanlar
hepimiz değilse de büyük bir çoğunluğumuz vicdanımızı yitirmiş durumdayız abi. Yani biri bizden müşkül durumdaysa onu çok rahat kullanabiliyoruz. Hatta haklı sebepler bile bulabiliyoruz. Çok enteresan. Efendim Can Yüce, büyüdüm diyelim ardından. Ceylan gelsin, beklentim yok benim diyelim. İki güzel eser ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Birlikteydi. Geldik bu saatin son çalışmasına. Efendim, bu akşam aynı zamanda bir maç akşamıydı. Ve maç akşamları kendini belli ediyor abi. Her iki takımımızı da tebrik etmiş olalım. Zannediyorum maç bitti. Ben takip etmediğim için ne zaman başladı, ne zaman bitti bilmiyorum. Sadece var olduğundan haberdarım.

efendim Cihan Deyanç bizlerle birlikte olacak. Sevdim ama diyelim, ardından programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkı meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkı meçhul.

0: Aşkı Meçhul.
1: Melih ile Aşkı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı Meçhul.
0: Canın sağ olsun.
1: Aşkı Meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı Meçhul.
1: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Hilmi bizlere kulak veriyor. Selamları, yayınlar kral. Arabesk için buradayız. En az yarım saat önce sendeyim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Başkent'ten Pınar Hanım da bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Müslüm Gürses ve Yunus Bülbül bizlerle birlikte olacak. Günler sen, aylar sen diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Bülbül bizlerle birlikteydi. Günler sen, aylar sen dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim sevgili meslektaşlarımızdan bir tanesi şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım.

Ardından sevgili meslektaşımız için Toker bizlerle birlikte olacak. Olmaz hatunum diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: dalgalı, sademine kalbalı. Başım yine dalgalı, sademine kalbalı. Gülmeyecek bu yüzüm, yerden ırak olur.
1: Viyana Erdem.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yine nadir bilinenlerden bir tanesi sevgili meslektaşımız için geldi. Toker kulaklarımızdaydı. Olmaz hatunum dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada uzun zamandır yapmadığımız ama bundan sonra devam ettirmeyi planladığım bir serinin devamı var. Uzun zaman sonra bunları biliyor muydunuz? Nuri Alço yaptık. Ardından güzel bir çalışma gelecek. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamı Nur Alço hakkında bunları biliyor muydunuz? Gerçek adı aslında Nurettin İbrahimov. Gençliğinde profesyonel voleybol oynadı, hatta ordu milli takımında forma giydi. Sinemadan önce bankacılık ve ilaç müvessirliği yaptı ama onu efsane yapan şey karizmatik kötü adam rolleri oldu. Özellikle gazo sahneleriyle bir dönemde popüler kültür simgesine dönüştü. Ayrıca ünlü Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'nun torunu olduğunu çoğu kişi bilmiyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım hala bizlere kulak veriyor. Ve demiş ki, selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim. Nazarsız su gibi bir yayın diliyorum. İkinci saat için buradayım. Heyecanla bekliyorum. Soruna cevabım. Kırarken haklı olduğunu düşünen biri çoğu zaman empati değil. Kendi egosunu ve savunmasını hisseder diye düşünüyorum. Gecen güzel olsun demiş. Değil mi? Bu bir ego meselesi. Az önce de söyledim. Ego kimsede yok değil, herkeste var.

ama onu dengeli kullanmak, gizlemek, yeri geldiğinde gösterebilmek mesele. Gizlemek kadar gösterebilmek de mesele bu arada. Hani kimimiz de şey diye düşünüyoruz çünkü. Ya bize egolu görmesinler. İşte efendime söyleyeyim. Yanlış düşünmesinler diye bir şeyleri gizliyoruz. Sonra özgüven eksikliği yaşıyoruz maalesef. Efendim Turgay Gökçen bizlerle birlikte olacak. Gönlüme bir aşk düştü diyelim ardından. Ferdi Tayfur gelsin. Sıra Dağlar diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ferdi Tayfur'a kulak verdik, rahmetle yad etmiş olalım. Bu güzel çalışmaya aynı zamanda gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Haydi bakalım.

Hiçbir şey gelmiyor içimden. Adına şiirler yazmak, okumak, sana sesimi duyurmak, yokluğuna feryat etmek. Hiçbir şey gelmiyor içimden. Bu şehirden, bu şehirden çekip gitmek. Hiçbir şey gelmiyor içimden. Dönüp ardıma bakmak. Hiçbir şey gelmiyor içimden. Yokluğuna bin bir ağıt yakmak. Dört duvarda, dört duvarda mutluyum ben. Gelmiyor içimden sokağa çıkmak. Hiçbir şey gelmiyor içimden. İstemiyorum insanları tanımak. Gözyaşı dökmek istemiyorum. Tebessüm etmek. O da gelmiyor içimden. İşin özü. Neredeyim? Nasılım bilmiyorum. Hoş. Bilmek de gelmiyor içimden. Bir köşede sessiz sedasız ölümü bekliyorum. Biliyorum ki bulacak beni bir biçimde. Biliyorum ki bulacak beni bir biçimde.

Ben ettim, sen etme, affet sevgilim dedik. Tabii ben böyle şeylere çok inanmıyorum. Etmeyeceksin abi yani. Ben ettim, sen etme diye bir şey yok. Aklın yerinde, fikrin yerinde. Kimi seveceğini seçebiliyorsan, kim tarafından sevilebileceğini düşünüp seçebiliyorsan, bir zahmet, ne yaparsan ne olacağını da bir akıl et ya. Sevgili Zuhal ablamız ve Gürcan abimiz bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih, bizden selamlar, sevgiler demiş sevgili Zuhal ablamız, eyvallah, teşekkür ederim. Güzel de bir fotoğraf göndermişler. Vallahi Gürcan abi, ben bir Orhan Gencebay çaldım. Şansını kaybettin. Son ana da geldin artık, ne çıkarsa bahtına. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Tekirdağ için gelecek. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Çok güzel şarkıları da var ama maalesef bu onlardan bir tanesi olmamış ya. Bence bir kere alışılagelmiş tarzının çok dışında olmuş. Bu da bariz sırıtmış. Tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Ama yani sen bir Cengiz babasın, Cengiz Kurtoğlu'sun. Buna gerek var mıydı? Bence yoktu. Efendim bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettiksen aşkola kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Aydın Bey bizlere kulak veriyor, selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim gecenin son çalışması Dubai'den bizleri dinlemekte olan sevgili Emel Zinat ve Yusuf Armağan olsun. Bir mezdeki yapalım ardından bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Bilirsin beni işte. Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendi mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme Seyit'i. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi.
0: Aşkı meçhul. Damar üstüne.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.